0: Nasıl ki der, geminin üzerinde durduğu su geminin yürümesine yardımcı oluyorsa, Allah'la ilgiyi kesmeme üzerine kurulu bir dünya anlayışı da dinin ayakta durmasına yardımcı olur. Çünkü din, dünya ilişkileri sağlıklı yürüdüğü takdirde temeli adalet ve şefkate dayalı bir medeniyetin inkişafına yol açar. Bu durum küresel ölçekte barış ve uzlaşı kültürünün gelişmesini sağlar. Dinle ilişkisi olabildiğince sınırlandırılan bir dünya anlayışında hırs ve açgözlülük ön plana çıkar ve insanda doyumsuzluğu derinleştirir. Kanaat ahlakıyla dengelenmeyen bir hırs güdüsü birey ve toplumların başına büyük felaketler getirir. Dün ve bugünkü savaşların temelinde bile çoğu zaman aşırı tamahtan kaynaklanan bir hırs güdüsü vardır. Velhasıl dünyevileşme, ahlaki ve manevi değerlere karşı bir kayıtsızlık olup, anlık doyumlara dayalı yaşam biçimini beraberinde getirir. Hiçbir ahlaki kural tanımayan bir insan, dini ve ahlaki esasları, nefsani arzuları önünde bir bariyer olarak algılar. Maddi hazlarını yaşama uğruna her şeyi mübah olarak görür. Artık onun hayatında kutsala dair hiçbir değer kalmamıştır. Bu ruh ve düşünce halini yaşam tarzına dönüştüren bir kimse için dünya hayatı ahirete tercih edilir. Özünde nihilist bir bakış açısına sahip olan bu yaşam tarzı, ahlaki anlamda insanı yaralamış ve asıl vazifesinden uzaklaştırmıştır. Gerek bireysel ve gerekse sosyal hayatta nefsi olabildiğince kışkırtma üzerine dayalı sefihane bu hayat, maalesef insanın ulvi latifeleri ve aklını nefsi emmarenin tutsağı haline getirmiştir. Bunun sonucu olarak insanın dinle ilgili duyarlılığı ve hassasiyeti olabildiğince zayıfladığı için insafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet gibi Kur'an tarafından şiddetli bir surette yasaklanmış olan rezaletler ortaya çıkmıştır. İnsan ancak bu edna hayattan hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulh, perverlik, hakperestlik gibi ahlaki değerleri kuşanmakla ve itikadi anlamda bütün benliğiyle Allah'a itimat, tevekkül ve itaatle kurtulabilir. O sebepten Kur'an'da sürekli ahiret bilincini diri tutma vurgulanır. Çünkü ahiret bilinci, takvayı göz ardı eden insanın eşyanın çekiciliğine dalıp buraya, şimdiye, yani dünyaya çakılıp kalmasını önler. Eğer temelinde bereket yatan yeni bir iktisat ahlakı geliştirilmezse, dünyevileşmeyi dizginlemek zorlaşır. Çünkü sahip olma içgüdüsünü olabildiğince besleyen hırs, samimi dindarlığı ortadan kaldırdığı gibi, ahiret hayatının kazançlarına yönelik paylaşma ahlakını da yok eder. O halde hırs, israf, kanaatsizlik gibi her biri dünyevileşmenin alameti farikaları olan ahlaki değersizliğe karşı, iktisat, kanaat ve tevekkül gibi ahlaki değerlere yeniden hayatiyet kazandırılmalıdır. Kıymetli dostlar, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Hepinize mutlu, güzel, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

aşkı yok.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bir hırsız bir yılancıdan yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı kurtuldu o zehirli baş belasından. Hırsız da can verdi yılanın kendini sokmasından. Yılancı, hırsızı bulayım da yılanımı ondan geri alayım der, dua ederdim. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu der, şükreder. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları hak ve mukaddes olan Allah kereminden ve merhametinden dolayı kabul etmez.

0: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara?

0: pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarıma hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, acizimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına, çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor, konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı, dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı, ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin. Peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi ikinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa, ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca düzgün söz söyleyin. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zamanlar Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkarcılara ve iki yüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık.
Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar, peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Artık bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Sahip olduğun cariyeler dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürüsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekte o, Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin.

deyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve O'na yükselen her şeyi bilir. O engin merhamet sahibidir. Bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis gaybı bilen Rabbime andolsun ki O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler: çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk: geniş zırhlar imal et, örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.
Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz sadece nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın ederek ibret kıssaları haline getirdik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. De ki, sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki, ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler şöyle dediler. Biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de bundan öncekilere. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış halde birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Horlananlar büyüklük taslayanlara şöyle derler. Siz olmasaydınız hiç kuşkusuz biz iman ederdik. Büyüklük taslayanlar hor görülenlere, size doğru yol gösterildikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, günah işleyenler sizsiniz derler. Hor görülenler büyüklük taslayanlara şöyle cevap verirler. Bilakis bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir. Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir. Biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar.
Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak. Bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler. Haşa, sen yüceler yücesisin, bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz. Yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında, onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir, batıl ne yeni bir şey var edebilir, ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam, bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur, yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün. Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip
dünya ve ahirete yararlı işler yapar.

yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki, izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir, ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. İşitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir ama sen kabirdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah

onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler? Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki, Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz

ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 24 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahlakın kemali. İsar. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemek, imkanı nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olmak anlamına gelen İsar, ahlakın kemalindendir. Müminin bu erdemi kazanma gayreti fedakarlıkla başlar. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Bu bazen malından, rahatlığından vazgeçmekle, bazen bir hatayı affetmek, kendi hakkından feragat etmekle olur. Peygamberimizin hayatı da fedakarlığın ve isarın en güzel örneğidir. Zira o, kendisinden bir şey istendiğinde hayır demeyen cömert ve fedakar bir insandı. Bir gün kendisine özel dokunmuş bir kumaş hediye edilmişti. Kumaşı aldı, belden aşağısına sardı. Oradakilerden biri kumaşa dokundu ve "Ya Resulallah, bunu bana giydir," dedi. Peygamberimiz bu sahabiyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Resulullah'ın ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen kumaşı çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi İsar'ın yansımasıdır. Bir hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyeyim bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Yeni bir günden bütün dinleyicilerimize hayırlı güzel sabahlar diliyoruz. 7 Ekim 2026 Çarşamba, haftanın ortasındayız. Çalışma günleri, mesai günleri açısından bakarsak okula giden öğrencilerimiz, evlatlarımız var. Hepimize güneş gibi doğan güzel, aydınlık bir gün olsun inşallah. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizi. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Sağlıklı bir ömür diliyoruz efendim. Sabahın bu güzel erken saatinden Ankara'dan sesleniyoruz. Diyanet Radyo'da hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında ben Zahide Ülkü Bakiler sizlerle bu programda hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini paylaşmaya, hayata dair farklı seçkileri sunmaya ve zaman zaman da konuk ağırlamaya gayret ediyorum ama her şeyden önemlisi sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. 0533-013-8090 programın başında hatırlatalım, bugün de Diyanet Radyo'nun WhatsApp mesaj hattı. Bugün neler yapacağız? Bugün yine önce Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Dün hangi hadiseler oldu? Neler yaşandı? Biz sabaha nasıl bir güne uyandık? Bunu paylaşarak başlayacağız. İlerleyen dakikalarda da bir stüdyo misafirim olacak efendim. Haftanın belli günlerinde mutlaka bu programda sizlerle farklı isimleri buluşturuyoruz ki onların hayata dair birikimleri bize değişik pencereler, başka kapılar açıyor zihnimizde. Yeni dünyalar keşfetmemize vesile oluyorlar. İşte bugün de Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Elzerey ilerleyen saatlerde stüdyo misafirimiz olacak. Saatlerde diyorum, zira 9.30'a dek mikrofon başındayız. İnşallah ilk eserimizle güne merhaba diyelim.

Evet efendim, programımıza başlıyoruz. Türkiye'den ve dünyadan gündeme bakacağız. Gündem yine yoğun. Dünden pek çok şey aktardı bugüne gazeteler. Biz de birinci sayfalarındaki haberlerin detaylarını mutlaka paylaşacağız inşallah. Ama dün tabii çok üzücü bir haberle karşılaştık ülke olarak. Acısı hala içimizde. Minicik bir yavrumuz Eslem Sare dün vefat etti. Zira okulda bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Bir ortaokulda, İstanbul Başakşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eski mezun 17 yaşındaki lise öğrencisi FM iki bıçakla öğrencilere saldırdı. Olayda yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'sa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Okul 2 gün tatil edildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Eslem Sare Bulut'a, ailesine başsağlığı diliyoruz. Bütün eğitim camiamıza, bütün öğrenci kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz efendim. İki bıçakla 8 öğrenciyi yaralayan saldırgan güvenlik görevlisini de yaraladı okula girerken. Bunu da hatırlatmış olalım. Zorba öğrenciye sınıfta uzaklaştırma diyor bir gazete bu haberi verirken başlığında. Ve FM'nin gözaltına alınan annesi ise kızımın sosyal anksiyete bozukluğu var demiş. Onun psikolojik olarak bir rahatsızlık geçirdiğini ifade ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başka bir habere dönelim. Yine çocukları anacağız. Yine dualarımız, iyi dileklerimiz onlarla olacak ve daima onların da yanında olacağız. Bugün 7 Ekim yani soykırımın 3. yılı. Gazze'yi unutmamak lazım. İsrail Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımın üzerinden 3 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre en az 80 bin Filistinli şehit edildi. On binlercesi enkaz altında ya da kayıp. 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilse de maalesef değerli dinleyenler saldırılar sürüyor. Uzmanlar durumu artık soykırım yerine yaşamın yok edilmesi olarak tanımlıyorlar. Zor şartlar altında yaşayan Gazze'liler dünyaya bizi unutmayın diye sesleniyor. Çocukların hatırına durdurun diyor haber başlığında. Saldırılarda babasını ve 20'den fazla yakınını kaybeden 13 yaşındaki Musa ailesiyle çadırda yaşıyor. Musa, eğer savaşı durdurabiliyorsanız bizim hatırımıza, Gazze'li çocukların hatırına durdurun. Yanımızda olmanıza, bize destek vermenize ihtiyacımız var diyor. Gıdaya, elektriğe ve temiz suya ulaşamadıklarını kaydeden bir başka isim Ahmet Matar. Herkes bizi unuttu. Hatırlayıp sesimiz olun, yardım edin, yanımızda olun diyor. Muhammed Helu'nun sözlerinde çaresizlik var tabii. Sevdiklerimiz tek tek kollarımızda ölüyor. Bugün 7 Ekim 3. yıl dönümü ancak görüntüler aynı diyor. Türkiye peki bu hadiseye nasıl yaklaşıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-27 Yüksek Öğretim Akademik Yılı açılış töreninde bu meseleye değindi ve daima Gazze'li çocukların yanında olacağız dedi. Harran Üniversitesi Korosu'nun Gazze'li çocuklara ithaf ettiği Fırat'ın öbür yakasında unuttuklarımız dinletisinden duygulanan Erdoğan şöyle konuştu. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, onların daima yanında olacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bugün bir kere daha ve özellikle ifade ediyor. Evet efendim, hakikaten hazin bir gün, üzüntülü bir gün. 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanının üzerinden 3 yıl geçti zira ve pek çok insan şehit oldu. 124 binden fazla insan yaralandı. Küresel vicdansa iflas etti aslında. Can kaybı çok fazla, şehit çocuk sayısı 20 binin üzerinde ve Gazze şu anda dünyada en çok çocuk uzuv kaybı yaşayan bir bölge. Yaralı sayısı bir hayli fazla dedik ama bu yaralıların bir kısmı zorunlu göçle oradan gitmek mecburiyetinde kalıyorlar. Gazze nüfusunun %90'ından fazlası aslında evlerini terk etti ve çadırlara mahkum edildi. Gazze şeridinde İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırım harekatı tam 3 yılı geride bıraktı. Birleşmiş Milletler raporları bile yaşanan katliamı
tarihin en büyük soykırımı olarak tescilliyor. Ancak seneler sonra zoraki ilan edilen, ettirilen kırılgan ateşkese rağmen Gazze hala sistematik bir ablukayla karşı karşıya. Zira gıda ve tıbbi malzemelerin girişi engelleniyor ve Gazze halkı bombaların yanı sıra aslında akut açlıkla da savaşıyor.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet efendim, Diyanet Radyo'da güne başlarken programını dinliyorsunuz ve Türkiye'nin, dünyanın gündemini sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen mesajlarımız var, onlara dönelim hemen. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattımız efendim. Diyanet Radyo'ya ulaşırken bizlere Türkiye dünya gündemine dair aktardıklarımızla ilgili ses veren, yankı veren dinleyicilerimiz de var. Hayırlı sabahlar demiş bir dinleyenimiz, bugün hepimiz Gazze. Unutmadığınız için teşekkür ederiz diyor. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Çok teşekkür ederiz. Eskişehir'den Muzaffer Bey, tır şoförüymüş ve seyahat esnasında Diyanet Radyo'yu dinliyormuş. Hatta radyosunun fotoğrafını da çekerek aracın içerisinden bizimle paylaşmış. Çok teşekkür ederiz. Yine bir diğer dinleyicimiz de yollarda belli ki, selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar diliyorum diyor Ertan Bey. Diyanet Radyo müdavimlerindenim. Çarşamba'da taksici esnafıyım. Sabah Diyanet Radyo'yu açar, iş sonuna kadar dinlerim. Müşterilerime de dinletiyorum. Sıradaki eseri de tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve Çarşamba, Samsun Çarşamba halkına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Ne vefalı, ne güzel dinleyicilerimiz var bizim efendim. Türkiye'nin dört bir tarafına, dünyanın her köşesine, şu anda kulağı bizde olan herkese selam olsun diyelim ve Türkiye gündemimize dönelim.

gelmesiyle mümkün olacaktır dedi. Bahçeli şöyle devam etti. Zira 3. dönem birçok önemli gelişmelere gebe. Bu süreci yönetecek dirayet ve tecrübe Erdoğan'da var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik dikkate alındığında görevi sürdürmesi bölgemizin hayrına olacaktır. Meclis uygun zamanda karar almalı. Haberdeki bir diğer başlık, Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için mecliste uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı. Meclisin alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun olarak işletilmiş olacak diyor. Ve şunu da ilave ediyor, meselemiz şahısların siyasi kariyeri değil, devletin devamlılığı, siyasetin istikrarı ve en nihayetinde lider Türkiye'nin inşa ve ihyasıdır.

Diğer bir haberle devam edelim. Haberin başlığı yapay zeka uyarısını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile ilgili bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığını hatırlattı ve bir de uyarı yaptı. Yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Araştırmaya dayanmayan bilgi suya yazılan yazı misali silinir, kaybolur, unutulur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-27 akademik yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 19. asırdan itibaren bilginin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği araştırma kurumları haline geldiğini söyledi üniversitelerin. Bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi öğrencilere aktaran, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan, ulaştığı bilgileri de toplumla paylaşıp meselelerin çözümüne katkı sunan kurumlardır. Ancak yapay zeka teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerimiz için bazı alanlarda sınayıcı bir hal almıştır. Her şeyden önce bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak, araştırma sürecinde sarf edilen emeği de büyük oranda devre dışı bırakmıştır. Yapay zekanın sunduğu bilgilerin sıhhati, kaynakların güvenilirliği çoğu zaman sorgulanıyor. Zira araştırmaya dayanmayan, hiçbir çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali silinir, kaybolur, gider diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 açılış akademik yılı açılış töreninde konuşurken. Törene YÖK Başkanı Erol Özvar da katıldı. Başkan Erol Özvar, YÖK Başkanı Erol Özvar'la birlikte 2026 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu demiş haberimiz.

Efendim saatimiz 7.26'yı gösteriyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güne başlarken programını dinliyorsunuz. Gelen mesajlarınıza az sonra kulak vereceğiz. 0533 013 8090 mesaj hattımız.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Güne başlarken devam ediyor.
3: Güne başlarken programında biraz da sizin sesinize kulak verelim. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen mesajlarımıza şöyle bir göz atalım. Bakalım kimler nerelerden ulaşmış. Mümkünse isminizi ve şehrinizi de eklerseniz çok memnun oluruz. Hayırlı sabahlar, ben Gaziantep'ten yazıyorum diyor Reyhan Sare. Babamla birlikte okul yolundayız. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Biz de sana ve senin nezdinde bütün öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı diliyoruz sevgili Reyhan. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş dinleyicimiz. Aleykümselam Diyanet Radyo ailesine selamlarını gönderirken ben Rasul Aydın, İzmir'den sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer şehrimiz Şanlıurfa. Türkiye'nin 7 bölgesini geziyoruz böylece sizin mesajlarınız sayesinde. Nerede neler var, neler yaşanıyor, kim sesimize bir sada oluyor, karşılık buluyor, bunu da görmüş oluyoruz. Zeynep Rana Akgeyik ulaşmış bize. Peygamberler şehri Şanlıurfa'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Çok teşekkürler. Sizi her sabah kahvaltı sofrasında kardeşlerim Büşra ve Merve ile birlikte dinliyoruz. Sıradaki eseri de tüm Diyanet Radyo dinleyicileriyle şu anda okula gitmek için hazırlık yapan tüm öğrencilere istiyorum demiş. Hayırlı günler dilemiş. Çok teşekkürler. Ne kadar incesiniz. Hep birlikte afiyet olsun diyelim kahvaltı yapan bütün dinleyicilerimize. Şu anda mutfakta hazırlık yapanlara da kolaylıklar dileyelim. Çünkü bir diğer dinleyenimiz mutfaktan bahsetmiş. Nurhan Hanım Baş İskele'den gönderdiği mesajda hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar dilerim. İnanın iki radyom var. Biri mutfakta, diğeri de odada. İkisinden birden dinliyormuş bizi zaman zaman. Sizden bir eser rica ediyorum diyor. Bu eseri çocuklarıma, torunlarıma, eşime, Artvin'in Hopa ilçesindeki camide görev yapan yeğenime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Hay hay, sıradaki eseri size ve sevdiklerinize de göndermiş olalım. Diyanet Radyo'ya 0533 013 8090 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Saatimiz 7.33. Efendim henüz 2 saatimiz var yaklaşık. Dünyadan ve Türkiye'den gündemi paylaşacağız. Hayata dair farklı şeyleri sizlerle paylaşmış olacağız. Hem bilgileri hem metinleri ve aynı zamanda birazdan Adil Elzerey stüdyo misafirimiz olacak. 9.30'a dek inşallah bu mikrofonda, Diyanet Radyo mikrofonlarında günü, gündemi, hayatı birlikte paylaşmaya, söyleşmeye devam edeceğiz.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Güne başlarken de Türkiye gündemine dünden yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Efendim, hem gün içerisinde olan belli gelişmeler yaşanıyor, toplantılar oluyor ve kamuoyuna açıklanan pek çok bilgi var. Ama bir taraftan da devam haberi diyebileceğimiz gelişmeler söz konusu. Adalet Bakanı Gürley'in açıklamalarını görelim şimdi. Parayı alır dosyayı kapat, parayı alırız ama dosya kapanmaz diyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine damgasını vuran hadisenin etkileri, yankıları sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın 2 katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. Özellikle kapalı ve açık fonlarda kısa sürede aldıkları tüyolarla fahiş fiyatla kazanılan paralar var. Kısa sürede olağan dışı kazanç sağlayan kişilere karşı tedbir kararları konuldu. Devam eden bir süreç var. Mallara el koyuldu. TMSF'de iade hesabı açıldı. Gönüllülük esasına göre iade etmek isteyenler için böyle bir hesap açıldı. Pazartesi günü TMSF başkanımızla görüştüm. 5 kişi iade etmiş sözleri Adalet Bakanı Akın Gürley'in Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olarak konuşma yaptığı konuşmadan bazı başlıklar. Elimizde liste var diyor Bakan Gürlek. Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi, ama bu soruşturmanın kapanması dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Sadece bir indirim sebebi. Yani zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Para transferleri yapmışlar. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için biz bu anlamda adli süreçleri başlattık. Kısa sürede kazananlarla ilgili listeler de var elimizde diyor Akın Gürlek. Evet efendim, buradan bir diğer habere geçelim. Rüzgar ve güneşte üretim rekoru. Türkiye'de güneş ve rüzgardan elektrik üretimi Ağustos ayında tarihi seviyeye ulaştı. 2026'nın 8 aylık döneminde yenilenebilir enerji üretimi yüksek seviyelerde gerçekleşti. 1 Ocak 31 Ağustos döneminde hidroelektrik santrallerinden 75 milyar, rüzgardan 30.4 milyar, güneşten 29.8 milyar kilowatt saatlik elektrik üretildi. Bakanlık verilerine göre bu 3 kaynakta da 2000 yılından bu yana aynı dönemler karşılaştırıldığında en yüksek üretim değerlerine ulaşıldı. Söz konusu 8 aylık dönemde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik toplam 149.8 milyar kilowatt saatle toplam üretimin %60'ını oluşturdu. Yerli üretim ise 181 milyar kilowatt saat ve %73'lük payla aynı dönemler itibariyle en yüksek seviyeye çıktı demiş Bakan Alparslan Bayraktar. Efendim, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Amacımız yalnızca bugünün elektrik talebini karşılamak değil, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgarda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz diyor. Evet, Türkiye ve dünya gündeminden haberleri aktarmayı biz de sürdürüyoruz. Önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz efendim. Bir diğer haberimize göz atalım, ardından güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında epeyce birikmiş mesajımız var. Onları sizlerle paylaşalım. Değerli dinleyenler, TÜBİTAK uzay tarafından geliştirilen ve tamamlanan Ay uzay aracı için geri sayım başladı. Araç TUSAŞ test merkezine gönderildi. Araçtaki 65 ekipmanın 56'sı yerli olarak geliştirildi. Bu oran TürkSat 6A'nın yerlilik oranını geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kennedy uzay üssünden 2027'nin ilk yarısında fırlatılacak olan araç 2 aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre yükseklikteki yörüngesine oturacak. Ay uzay aracını geliştiren ve üreten TÜBİTAK uzay ekibinde yüzden fazla Türk genç mühendis, bilim adamı ve araştırmacı görev yapıyor.

Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Saatlerimiz 7.50'yi gösteriyor. Türkiye'de güzel bir sabaha uyandık. Dünya için de güzel bir sabah olsun. Bütün mümin kardeşlerimiz için hayır, bereket diliyoruz. Elbette gönlümüz, aklımız, fikrimiz Gazze'de bugün 7 Ekim 2023. Aksa tufanının üstünden 3 yıl geçti efendim. Bunu hiç unutmuyoruz bugün. Sadece bugün değil, diğer günlerde de biliyoruz ki Diyanet Radyo dinleyicileri, Diyanet Televizyonu izleyicileri bu konuda çok hassaslar. Hassasiyetlerini sürekli bizlerle de paylaşıyorlar ve bu bir dua olarak, bir niyaz olarak elimizden gelen kişisel anlamda yapabileceğimiz ne varsa bir gayret olarak inşallah karşılık buluyordur. Pek çok mesajımız var. Şöyle uzunca bir onlara bakalım. Herkese biz de günaydın ve merhaba diyelim. Ardından konuğumuza döneceğiz birazdan. Ankara'dan selamlar diyen bir dinleyicimiz bir eser istemiş. Bu ilahiyi çalarsanız çok memnun oluruz diyor. Efendim bütün eserlerimizi size armağan ediyoruz. Bir diğer dinleyenimiz Van'dan Yunus Bey. Hayırlı sabahlar olsun ülkemize demiş. Selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Tekirdağ Çorlu'dan ulaşıyor Enver Bey. Sıradaki eseri eşim, kızlarım ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum diyor. Hay hay memnuniyetle. Bize hangi telefondan ulaşabiliyorsunuz? Onu da yeniden hatırlatmış olalım. Sizler bize 0533 013 80 90 numaralı hattan ulaşabilirsiniz efendim. Kadimşehir İstanbul Üsküdar'dan hayırlı sabahlar Zahide Hanım demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Çengelköy'deki bir Kur'an kursunda kahvaltılarını yapan erkek hafız, erkek Kur'an kursunda, Kerime Hatun Kur'an kursunda kahvaltılarını yapan hafızlık eğitimi alan talebelerimiz Diyanet Radyo'yu dinleyerek derslerine hazırlanıyorlar diyor. Ne güzel. Selam olsun hepsine. Allah zihin açıklığı versin. Ne kutlu, ne kıvanç dolu bir yol. İnşallah bu gayretleri dünyada da ahirette de onların karşısına gelsin, yoldaş olsun diyelim. Hafızlarımızın gün içinde okuyacakları Kur'an-ı Kerimler memleketimizin ve bilad-ı İslam'ın sulh ve selametine, bereketine ve iyiliğin yeryüzüne daim olmasına, yayılmasına vesile olsun demiş. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir dua. Hafız talebelerimiz sıradaki eseri

Gazze'de bir umut bekleyen kardeşlerimize armağan ediyorlar diyor. Nöbetçi Hoca olarak yazmış ismini dinleyenimiz Ercan Emre Uzun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizden de size selam olsun. Selamlar demiş bir diğer dinleyicimiz. Nereden ulaşıyor? Brüksel'den. Ali Bey, eşim Hatice Hanım'la birlikte sizi dinliyoruz diyor. Çok teşekkürler. Hafızlık eğitimi alan Elif kızımız ve diğer çocuklarımız için demiş. Ne güzel, ne çok bu yolda olan, bu kutlu yolda olan gencimiz, öğrencimiz var. Büyük bir memnuniyet ki aslında biz bunların haberlerini diyanethaber.com'dan da sık sık görüyoruz. Birazdan diyanethaber.com'u da konuşacağız. Hem internet sitesini hem de Diyanet'in dijital alanda yaptığı çalışmaları Adil Ezzerey hocam bizimle paylaşacak. Ama hazır hafızlık demişken oraya bir atıfta bulunayım istedim. Evet, Brüksel'den Ali Bey'e tekrar dönersek, Balıkesir ve Afyon Emirdağ ilçesindeki ailelerimiz için, tüm inananlar için sıradaki eseri hediye etmek istiyoruz. Yeni yayın döneminde de sizlere başarılar diliyoruz demiş. Dua ediyoruz, dualarınızı bekliyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz, bizden de selam olsun. İyi dilekleriniz için de ben bunu bütün Diyanet Radyo ekibi adına, başta yöneticilerimiz ve genel yayın yönetmenimiz Reyhan Sevinç Hanım adına da kabul etmiş olayım. Selamlarını göndermiş, hayırlı günler Zahide Hanım, hoş geldiniz radyomuza. Ben sessiz bir dinleyenimizim. İstanbul Ateşehir'den Eset demiş dinleyenimiz. Sabah duamız devam etse güzel olur. Dualarımız devam ediyor efendim. Dinleyicimiz hazır bu konuyu açmışken paylaşalım. Saatleri değişti yeni yayın dönemi itibariyle. Diyanetradyo.com internet sitesine girerek buradan Diyanet Radyo'nun yayın akışını görebilirsiniz. Hangi eser nerede, program nerede, saat kaçta yayınlanıyor, bunu takip etmek mümkün. Günaydın, ben Malatya'dan Mehmet Özcan. Bize çok güzel ilahiler sunuyorsunuz, çok teşekkür ediyorum hepinize demiş. Gününüz hayırlı olsun diye bitirmiş mesajını. Biz teşekkür ederiz efendim. Bursa Mudanya'ya dönelim. Veysel Bey ulaşmış. Sıradaki eseri çalışma arkadaşlarıma, Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı sabahlar Veysel Erdal diyor dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyenimiz Ankara'dan Ünal ailesi olarak yazıyoruz. Selamlar Diyanet Radyo demiş. Aleyküm selam efendim. Her sabah sizi büyük bir keyifle, severek, yavrularım okula gitmek için hazırlanırken bir yandan da kulağımızı size vererek dinliyoruz. Rabbim gününüzü hayırlı, bereketli, kolay eylesin demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz. Çok incesiniz efendim. Sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz Zahide Hanım selamlar demiş, teşekkürler, aleyküm selam. Sisli bir Eskişehir sabahından yazıyormuş bize. Öyle mi efendim? Bu aralar tabi gündüz sıcak, gece soğuk, ciddi bir sis var. Bu sabah Ankara'da arabanın üzerinde epey bir çiğ vardı ben de gelirken. Artık sonbahar, yazı geride bıraktık, kışa hazırlanıyoruz. Her mevsimi yaşamak çok güzel. Bize bunu lütfeden Rabbimize hamdolsun diyelim. Dinleyicimizin mesajına dönelim. Diyor ki, Diyanet ailemize selam ediyorum. Rabbim başta Gazze olmak üzere tüm mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Daima sizi dinliyoruz demiş. Hayırlı sabahlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de sizleri dinlemeye gayret ediyoruz gelen mesajlarınızla. Selamlar, hayırlı sabahlar, bereketli kazançlar diliyorum. Bütün şehitlere de rahmet diliyorum diyor. Selam olsun Aksa Tufa yiğitlerine. İstanbul'dan Mehmet Bey. Evet, biz de selam ve selamlarımızı iletirken rahmet dileklerimizi de tekrar göndermiş olalım. Bir diğer dinleyicimiz selamlar Konya'dan, hayırlı sabahlar. İmam Hatip Ortaokulu ile birlikte hafızlık programı yapan, bir hafızlık merkezinde okuyan ikrardaki tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve hocalarımız için eser çalar mısınız diyor. Hay hay, memnuniyetle, bütün eserlerimiz size gelsin, armağan olsun. Ne demek efendim, siz ki bu kadar gayret gösteriyorsunuz dini mübini İslam için, bu güzeller güzeli cennet vatanımız için. Ne demek, bütün parçalarımız, bütün eserlerimiz sizler için olsun. İzmir'den Halife Temurtaş günaydın diyor. Hayırlı güzel bir gün olsun herkes için demiş. Selamlarını iletmiş Hanife Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, dualarınıza amin. Denizli'den Mustafa Gökhan Bey, Mustafa Gökhan Çavuşoğlu. Selamlar, hayırlı sabahlar Zahide Hanım diyor. Çok teşekkürler. Günün feyzi, bereketi, rahmeti
tüm İslam aleminin üzerine olsun inşallah. Amin. Sıradaki eseri önce Diyanet Radyo çalışanlarına, özellikle Gazze'ye ve tüm İslam alemine hediye ediyorum demiş hay hay memnuniyetle. Bandırma Balıkesir'den hafızları kursa bıraktım. Sizi dinleyerek çok güzel bir yolculuk yapıyor demek ki dinleyicimiz. Çok güzel bir program, selamlar demiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ederiz efendim. Son bir mesaj okuyalım, eserimize geçelim. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital alanda hangi çalışmalar yaptığını daire başkanı Adil Elzerey hocamla konuşalım. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Hafızlık yolundaki kızım Hiranur'a, oğullarıma ve biricik eşime sıradaki ilahi hediye ediyorum. Nehirden denize özgür Filistin, Allah Gazze'mizin yar ve yardımcısı olsun diyor dinleyicimiz. Amin efendim, amin. Bütün dualarımız onlar için, bütün İslam alemi için. Güzel bir eser dinleyelim. Sonra güne başlarken programına devam edelim. Saatimiz neredeyse 8 oldu. Yaklaşık 1 saattir yayındayız ama daha 1,5 saatimiz var. 9.30'a dek hafta içi her gün ben Zahide Ülkü Bakiler bu mikrofonda Diyanet Radyo'da sizlerle olmaya gayret ediyorum.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Güne başlarken devam ediyor.
4: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatlerimiz 9.30'u gösterene dek mikrofon başında olacağız inşallah. Önemli bir konuyu konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Genel Müdürlüğü, Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Elzerey Hocam stüdyo misafirimiz olacak. Şimdi kendilerine hoş geldiniz diyeceğim ama neyi konuşacağız, neleri masaya yatıracağız, bu başlıkları da birazcık paylaşalım. Bizim dini günlük hayattaki yansımaları dediğimiz bir kavram var, toplumsal olarak bunu ele alıyoruz ama bunlar yeni teknolojilerden nasıl besleniyor, etkileniyor, dijitalleşme nedir, hayatımıza aslında ne getirdi, o kadar çepeçevre kuşatılmış durumdayız ki bazen bunu tanımlamak da zor oluyor. Dini konularda bilgilenme konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijitalleşmesinin tarihini konuşacağız biraz ama algoritmalara da değineceğiz. Hocam bize istatistikler de verecek inşallah. Bununla birlikte bir fotoğraf karşımıza çıkacak. Bu fotoğrafın içinde Diyanet İşleri Başkanlığı güçlü bir yerde duruyor. Diyanethaber.com.tr sitesini ziyaret eden, bu portaldan haberlere ulaşan pek çok dinleyicimiz mutlaka vardır. Bütün bunların içeriklerini değerlendireceğiz. Adil Elzerey Hocam'la. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Günaydın. Hayırlı sabahlar,
4: hayırlı
5: diliyorum.
4: Hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler. Ne güzel, ne iyi yaptınız da geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çünkü siz epey ciddi faaliyet içerisindesiniz hocam, değil mi? Şimdi biraz dilerseniz şöyle ben dinleyicilerimizi geçmişe götüreyim. Bugüne biz nasıl geldik? Şöyle bir belki yarım dakikayla. Sanayi devrimi oldu, değil evet. mi hocam? Buharlı makineler hayatımıza dahil oldu ve dünyada çok önemli toplumsal ve iktisadi değişmelere sebebiyet verdi aslında bu. Bilgi teknolojileri sayesinde biz bugün çalışma hayatında, sosyal ve idari hizmetlerde, eğitimde, toplumsal ilişkilerde aslında yeni bir dönem yaşıyoruz. Herkesin bir araya gelip meseleleri, ortak meseleleri tartışabildiği, bütün vatandaşların da erişimine, kullanımına açık, ortak yararın gözetildiği bir, bilmiyorum siz buna katılır mısınız, kamusal alan var. Yani kamusal alan biraz dijital mecraya kaydı adeta ve bütün bunlar da biraz dijitalleşme sayesinde oldu. Şimdi okullarda, derste çocuklar bunu görüyor. Bir toplantıda, seminerde duyuyor. Dijitalleşme önemli diyoruz işte. Erişilebilirlikten bahsediyoruz, hız diyoruz, yapay zeka diyoruz, etkileşim diyoruz. Bu kavramlar sizce dijital dünyayı açıklamak ve onun hayatımıza getirdiklerini anlatmak için yeterli mi?
5: Elbette yeterli değil. Dijital dediğimiz kavram bugünün, yani bu yüzyılın en büyük iletişim aracı.
4: Evet.
5: Yani bütün alanlara girmiş durumda. Sadece iletişim değil, sağlık, ekonomi, işte sizin bahsettiğiniz gibi eğitim. Aslında dijital çepeçevre kuşatmış durumda. Tabii insanoğlu iletişimle var oluyor. İletişimle bir etkileşim oluşturuyor. Bunu yaparken de araçlar kullanıyor.
4: Hı hı.
5: Yani geçmişten siz örnek getirdiniz. Eskiye evet. böyle biraz zaman yolculuğu yaparsak, işte 90'lı yıllara gittiğimizde o çevirmeli telefonlar, daha eskiye ya, gittiğimizde evet telgraflar falan, çok daha eskiye gittiğimizde güvercinle haber göndermeler hı hı. falan, daha eskiye gittiğimizde işte Asr-ı Saadet'e gittiğimizde Peygamber Efendimiz'in
4: elçiler göndermesi.
5: Evet, Heraklius'a evet. elçiler Heraklius'a, göndermesi, evet. işte İran Kisra'sına haberler göndermesi.
4: Orada kişi bizzat gidiyor. Haberi ulaştırma şey. Şimdi de öyle gerçi diplomatik ayak bakımından ama farklı unsurlar etkilendi.
5: Evet, yani her çağ, her dönem kendisiyle birlikte yeni imkanlar getiriyor. İmkanlarla birlikte riskler de geliyor.
4: Evet.
5: Yani dijitalin belki de en çok konuşulması gereken yönlerinden bir tanesi bu. Dijitalleşme dediğimiz şey, yani geleneksel medya ve dijital medya bağlamında düşündüğümüzde, yani siz bugün hala mesela televizyon yayıncılığı devam ediyor ya da şu anda radyosu başında ya da araçlarında bizi dinleyen
4: dinleyicilerimiz var. Ama geleneksel araçlar geleneksel. Bunlar. Yeni medya araçları değil.
5: Evet, onlara da buradan selam edelim. Evet, çok tatlıdır trafikte falan işte yani radyoyu dinlemek. Bir, ne güzel. Canlı dinamik bir program dinlemek. Şöyle bir şey, tam bir ayrım yapayım orada.
4: Buyurun.
5: Şimdi geleneksel medya olarak işte radyoda bizi dinleyen dinleyicilerimiz beğeni atamıyor mesela.
4: Evet. Yani şey yok hocam, etkileşim yok. İnteraktif değil.
5: Evet. Bize evet. Ancak kenara çekip WhatsApp'tan ya da başka bir mesajlaşma kanalından mesaj yazarsa bizimle etkileşime evet. giriyor. Ama dijital böyle değil. Ya da siz işte akşam bir haber programı izliyorsunuz veya bir dizi izliyorsunuz, bir film izliyorsunuz. Kalkayım da televizyonun altında bir beğeni atayım diyemiyorsunuz. Evet. Dijital böyle değil. Dijital avucunuzun içinde ya da işte mouse'unuzun ucunda.
4: Evet.
5: Ne yapıyorsunuz? Hemen beğendiğiniz bir şey varsa, bir içerik varsa, bir konu konuşuluyorsa onu eşinize, dostunuza gönderebiliyorsunuz. Durum yapabiliyorsunuz, hikaye yapabiliyorsunuz. Altına yorum yazabiliyorsunuz.
4: Yani, çoğaltıyorsunuz evet, aslında.
5: Herkes aslında evet. yayıncılık yapıyor bir evet, manada. Dijital böyle bir yer yani. Hı hı. Biz buna dijitalin dinamikleri diyoruz.
4: Hı hı. Evet. Herkesin yayıncı olduğu bir dünya, yeni bir dünya aslında. Evet. Sizin az evvel bahsettiğiniz şey, geçen programda da biz daire başkanımızla Doktor Şükrü Şahin Dügencili hocam geldiğinde de konuşmuştuk. Şimdi bu etkileşim meselesi çok kritik bir hadise. İnteraktif olması söz konusu. Benim radyoculuğa, televizyonculuğa başladığım yıllarda böyle bir şey yoktu hocam. Yani en fazla o gün dinleyici bize faksla ulaşabilirdi. O da iş yerinde olacak. Evde zaten öyle bir cihaz yok. İnsanlar sizi ruberu, yüz yüze gördüğünde kanaatini ifade ediyordu. Veya ölçüm şirketlerine güvenmeniz gerekiyordu. Ama bugün inanın ben gelen mesajların sayısından filan o kadar interaktif bir hal almaya başladı ki hangi konuya dinleyicimiz nasıl ilgi gösteriyor bunu anlayabiliyorum. Yani anında bir reyting ölçüyoruz adeta. Müthiş evet. bir imkan.
5: Tam onu söyleyecektim. Yani dijitalin en büyük imkanlarından bir tanesi ölçülebilirlik.
4: Evet.
5: Anında paylaştığınız ya da konuştuğunuz yani radyo bağlamında söyleyeyim. İçeriye hemen yorum geliyor ya da onunla alakalı bir soru geliyor.
4: Kanaat izhar ediyor bir biçimde. Evet. Bir kanaati var.
5: Yarının konusunu belirleyebiliyorsunuz.
4: Evet, çok haklısınız. Evet. evet.
5: Ya bu manada yani dijitalleşme yalnızca hani basılı bir içeriğin ekrana taşınması değil.
4: Hı hı.
5: Yani onun dışına çıktı artık. Bilginin üretilme, saklanma, dağıtılma, bulunma ve tüketilme biçimini değiştiren daha geniş bir dönüşüm evet. aslında. Dijital dönüşüm. Bu dönüşümün ilk dinamiği.
4: Müthiş bir bilgi yekünü var değil mi evet, hocam şu evet. an dünyada?
5: Şimdi onunla alakalı bir veri araştırması yaptım.
4: Hı hı,
5: en büyük işte uluslararası en büyük video platformunun hı hı. 24 saatte ne kadar video yüklendiğini merak ettim ben.
4: Evet.
5: 24 saatte 23 Eylül verisi kendi resmi internet sitesindeki hı hı. veride o platformu dinleyicilerimizin çoğu biliyorlar. Evet. 24 saatte diyor 20 milyondan fazla hmm. video yükleniyor. Evet. Short, uzun, kısa yani müthiş bir veri akışı var. Hı-hı. Bu sadece tek platform. Bugün gençlerin içinde bulunduğu, en çok bulunduğu bir sosyal medya platformu var. Onda ise 34 milyondan fazla günlük 24 saat içinde veri yükleniyor. Yani video yükleniyor.
4: İnanılmaz.
5: Siz diğerlerini işte fotoğraf platformlarını düşündüğünüzde.
4: Ya bugün, da sadece yazı olarak ileti attığınız evet. yerlerde.
5: Ben oraya çok şöyle bir ayrım koymak istiyorum Zahid Hanım. Hani şöyle bir şey var. Bugünün insanı çok okumuyor falan deniliyor. Aslında evet.

0: Ben tam tersini düşünüyorum. Evet. Yani bilgiye erişimin bu kadar hızlı olduğu bir dönemde insanlar geçmişten belki çok daha fazla okuyorlar. Hı hı. Yani okuma dediğimiz zaman sadece bir kitabı kapağını açıp yapraklarını çevirmekse belki o istatistik yani okumuyor denilen çıktı.
1: Bunu ifade edebilir.
0: Evet. Ama
1: biz tabii okuma kavramını da belki yeniden düşünmeliyiz
0: kesinlikle.
1: Hocam.
0: Kesinlikle okuma yani biçimleri değişti.
1: Bir, çok haklısınız. Kütüphane gibi fevkalade sessiz bir yerde tek bir metne odaklanmak mümkün değil ki artık. Yani çok dağınık bir dikkatimiz var. O metni okurken bir diğer taraftan sosyal medyaya da göz atıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ya da dijitalleşti kitaplar.
0: Evet. Yani okuma biçimleri çok değişti. Yani bir fotoğrafı okumak, bir videoyu okumak, evet, dinlemek. Bugün podcast yayıncılığı var. İşte radyo yayıncılığının da dijitalleştiği bir alan. Yani ben mesela hep şunu söylerim. Böyle haklı bir reklam olsun o da.
1: Buyurun tabii.
0: Diyanet İşleri Başkanlığımızın en büyük icatlarından bir tanesi diyeyim. Diyanet radyolarının kurulması.
1: Evet. Değil
0: mi? Bunların yanında mesela Risalet Radyo'nun benim hayatımda çok müthiş bir yeri
1: öyle
0: var.
1: Öyle mi?
0: Bunu ben şu anda Diyanet Radyo dinleyenlerimize de tavsiye edeyim.
1: Evet.
0: Evet, günlük koşuşturmanın içinde hepimiz bir tarafa savruluyoruz. İşte sabah erkenden işe çıkıyoruz, akşam eve gidiyoruz. Belki oturup bir iki sayfa kitap okumaya vaktimiz olmuyor. Evet. Ama bugün radyolarımızı açtığımızda ya da iş yerinde, bakın radyolarımız da dijitalleşti. İnternete girip Diyanet Risalet Radyo yazdığımızda karşımıza radyonun internet yayını çıkıyor.
1: Evet.
0: Bugün akşama kadar...
1: Bir hadis Riyazu Salihini alayım okuyayım diyen evet, birisi hocam. Vakit bulabilecek mi acaba? Bulamadığında Risalet Radyo'yu evet, açarsa
0: evet,
1: o okuyacağı metni sesli olarak dinleme imkanına
0: evet,
1: sahip oluyor.
0: Ve daha kalıcı, işitsel evet, bir eğitim aslında evet, aynı zamanda. Yani bu noktada okuma alışkanlıklarımız çok değişti.
1: Çok yani, yönlü insanlar olduk hocam.
0: Evet.
1: Araç kullanırken radyo dinliyoruz.
0: Okuyoruz aslında.
1: Okuyoruz aslında.
0: Okuyoruz aslında
1: evet,
0: ve... oradaki yorumları işte konukların anlatımlarından aslında şöyle de diyebiliriz. Bu koşuşturmanın içinde bizim belki camiye gitme oranımız da hani camide hocadan bir şey dinleme oranımız da düşmüş olabilir.
1: Evet.
0: Ama hoca ayağımıza gelmiş.
1: Hocam ben şeyi çok önemsiyorum. Fetvaları yayınlıyor ya başkanlığımız. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvaları yayınlıyor. Şimdi dünyada yani Türkiye'deki gelenekte genelde cuma namazına bizde erkekler gidiyor. Kadınların çok gittiği bir şey değil. Öyle bir alışkanlığımız yüzyıllar içinde belki olmamış. Hutbelerden mahrum kalan hanımlar vardı. Yani ne söyleniyor diyen. Ben o kadar çok kişiyle karşılaştım ki hutbeyi okuyorum diyen hanımefendi var. Oradaki mesajı alıyorum diyenler var. Şimdi artık kapalı bir mekan da olmuyor. Yani öyle bir yapı ki dijital dünya zamandan ve mekandan sizi evet, bir anlamda sıyırıyor ve başka bir kurgu içerisinde siz o hayata dahil olabiliyorsunuz.
0: Evet, yani az önce söylediğimiz gibi o kağıttan çıkmış durumda Diyanet İşleri evet, Başkanlığımız genelde perşembe günleri akşam saatlerinde hutbeyi
1: yayınlar.
0: Yarın
1: evet,
0: hutbesini. İşte radyolarımız onu seslendiriyor. Hı hı. Bizim Diyanet Dijital kanallarında yayınlanıyor.
1: Evet.
0: Az önce...
1: Çok güzel şeylerle evet, hatta böyle küçük küçük kesitleri ben takip ediyorum. Sosyal medya hesaplarında çok insana sıcak gelen bir biçimde yayınlanıyor. Hem
0: yani dijital çağda artık şunu diyebiliriz Zahid Hanım. Bilgiye erişemiyorum. Efendime söyleyeyim ben işte hadislere erişemiyorum, hutbeye erişemiyorum deme gibi bir bahanemiz yok.
1: Evet.
0: Parmaklarımızın ucunda siz dün paylaşım yaptınız mesela işte yarınki konuğumuz Adile Ezra'yı dediniz. İlgili dinleyicilerimiz belki de çoktan araştırdılar bile.
1: Evet.
0: Hemen işte kimdir bu ne iş yapar yani kendimden örnek verdim ama evet, aynı şey sizin için de geçerli.
1: Tabii şüphesiz.
0: Haftanın hutbesi dediğimizde mesela hutbeye değindiniz. Ben Diyanet Haber'in yöneticisi evet, yani internet sitesinin yöneticisi olarak istatistikleri sürekli okuyorum. Ne kadar insan hangi sayfaları okuyor, kullanıcı davranışları, işte giriş çıkışlar neye ihtiyaç var? Cuma namazı saatinde pik yapıyor biliyor musunuz?
1: Öyle mi hocam?
0: Evet.
1: İlginç. Hutbe için mi insanlar?
0: Hutbe mesela arama motoruna yazıyorlar.
1: Evet.
0: Diyanet Cuma hutbesi ya da haftanın hutbesi, Cuma hutbesi. Biz onların etiketlerini giriyoruz arama motorlarından evet, algoritmalarına göre. Bir bakıyorsunuz aynı anda 80-100 bin kişi hutbeyi dinliyor.
1: Evet.
0: Yani bugün...
1: İnanılmaz.
0: Bir cami ortamına işte Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altındayız. 6-7 bin kişinin burada cuma namazı kıldığını düşünün.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda eş zamanlı.

0: kaldı. Aynı lokasyonda belki 6-7 bin kişi de hanımefendiler özellikle, evet, camiye gelme imkanı bulamayanlar dijital imkanlar, araçlar vasıtasıyla hutbeyi okuyorlar.
1: Evet.
0: Diyanet televizyonumuzdan hutbe zaten canlı yayınlanıyor, biliyorsunuz. Evet. Artık her tarafa girmiş durumda. Yani İslam'ın en güzel yönlerinden bir tanesi. Evet. Her yere giriyor.
1: Evet. Hocam o zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Yani günlük hayattaki bu dijitalliğin yansımaları, yeni teknolojiler bizim dini yaşama pratiğimizi de etkiliyor, evet, gerçekten. Yani insanlık tarihince din bir toplumsal kurum olarak hep var oldu ve dinin günlük yansımaları belli ki yeni teknolojilerden nasibini alıyor.
0: Evet.
1: Biz Covid-19 pandemisi döneminde çok ilginç tecrübeler yaşadık bu konuda, hatırlarsınız. Yani o anda dinin iyileştirici, destekleyici gücüne ihtiyaç duyan insanlar kısmen o dini pratikleri dijital ortama taşıdılar. Yani öyle bir dönem ki ciddi bir manevi destek istiyorsunuz. Hı hı. Ancak camilere gidebiliyor musunuz? Kalabalık içine giremeyen, rahatsız olan pek çok kişi vardı. Yaşanan bir sosyal ve fiziksel izolasyon dönemi geçirdik. İbadet mekanlarından uzak kaldık. Peki ne yapacaktık? Yeni bir alana biraz da geçmiş olduk sanki. Dijital alanla onu bir nevi telafi etmeye çalıştık gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz hocam? Yani bu dijitalleşme din ilişkisinde o dijital dünyanın imkanları dini yaşama pratiklerimize nasıl etki ediyor? Hutbe çok güzel bir örnekti.
0: Ben oraya şöyle bir virgül koyarak Diyanet'le alakalı bir dijitalleşme sürecinden bahsetmek istiyorum.
1: Lütfen tabii.
0: 2020 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız tam da pandeminin en şiddetli döneminde, evet, bu ihtiyacın da zirve yaptığı dönemde belki de tarihin en büyük eşiğini atladı.
1: Hmm,
0: ne yaptı? Evet hocam, dijital yayınlar daire başkanlığını,
1: evet,
0: kurdu.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanımızın
1: tensipleriyle. Evet. Siz henüz yani diğerlerine nispeten çiçeği burnunda bir, evet, daire başkanlığısınız. Değil,
0: evet,
1: mi? 6,5 senelik bir geçmişiniz var. Ama çok da yoğun bir çalışmanız var.
0: Ya o şöyle yani insanlarımız o dönemde spot ve hap bilgiye çok ihtiyaç duydu. Yani o pandeminin de getirdiği sorular, dönemin getirdiği soruların acil cevaplanması ve yayılması gerekiyordu. Dediğiniz gibi yüz yüze iletişimin, yüz yüze dini irşatın neredeyse durduğu bir dönemde.
1: Evet hocam.
0: Neredeyse
1: hocam, Kabe'de evet, insan yoktu.
0: 2 yıl, evet, aynen bahsettiğiniz
1: çok
0: gibi.
1: Çok ilginç görüntüler ya, kaydedildi yani, hiç hafızalarımızdan silinmesi mümkün olmayan.
0: Ben oraya şöyle bir not düşmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yani biz işte 40'lı yaşlardaki insanlar, ortalama yaş seviyemize göre baktığımızda belki atalarımızın, dedelerimizin yaşamadığı bir çağı yaşadık.
1: Evet,
0: yani
1: evet,
0: şu çok çok kısa dönemde pandemi, işte Türkiye'de maalesef o darbe dönemleri vesaire, evet, işin içine kattığımız zaman dünyadaki gelişmeleri, işte Suriye'de yaşananlar, Filistin'de bugün cereyan eden olaylar, evet, tarihin en büyük
1: soykırımlarından biri, evet, bugün haberi aktardık.
0: Dijitalin burada çok büyük bir önemi var Zahide Hanım. Dünyada Türkiye örneğini aldım ben bugün, tekrar baktım istatistiklere. İnternete erişim oranı %92.3'e çıkmış.
1: Evet.
0: Yani Türkiye nüfusunu neredeyse biz diyebiliriz ki %100'ü internete erişiyor.
1: Evet.
0: Dünyada da bu rakam %90'ın altında değil. Yani müthiş bir iletişim imkanı var.
1: Evet.
0: %90'ından fazlası bugün işgalciler tarafından enkaza çevrilmiş İsrail'de, özür diliyorum, Gazze'den bile, evet, biz olup bitenleri anında alıveriyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu akşamki, bu geceki yaşanan olayları bilmiyorum gördünüz mü?
1: Evet.
0: Yine işte çadırlara, mülteci kamplarına saldırdılar. Yani bu bize şunu gösteriyor. Dijital bu dinamikleri bakımından müthiş bir erişilebilirlik veriyor. Dünyanın öbür ucunda olup biten bir olayı, ben onu Hazreti Süleyman kıssasıyla da birbirine,
1: evet,
0: bağlıyorum.
1: Hocam.
0: Tabii asla oradaki mucize gibi olamaz ama,
1: evet,
0: hani diyor ya, cinlerden bir cin, sen, evet, göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ın sarayını ben senin gözünün önüne getiririm diyor.
1: Evet.
0: Bunu pandemi döneminde çok yaygın olan işte bu metaverse, hı hı, mevzu,
1: evet,
0: vardı.
1: Evet hocam, bir ara hakikaten.
0: Bakın o kadar hızlı kıvrılıyor ki tarih. Biz onun için diyorum ecdadımızdan, dedelerimizden daha fazla şeyler görür, evet, olduk. CD'nin
1: Cerefet Paşa mıydı? Ben 1000 sene yaşamış adamım diyor hocam hatıratında. Bu yüzyılda yaşayanlar da adeta

0: İşin doğrusu.
1: Evet.
0: Yani Metaverse'de benim zihnime oturmayan şeyler vardı.
1: Evet hocam, biraz boşluk vardı. Yani evet, adeta gelecekte içini doldurmak kaydıyla açılmış çok büyük bir arazi, bir arsa gibiydi. Hani sonra oraya inşa edilecek yapılar var, evet, gibi. Hayal... Ben onu o zaman öyle tarif ettim. Evet. Hakikaten ama, hayali bir şey gibiydi.
0: Ama yapay zeka bundan işte 1,5 yıl önce falan çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve hızla öğreniyor. Biz bu millet olarak, bu dönemin kavimleri olarak diye söyleyeyim, evet, tarihin tam kıvrıldığı bir ana şahitlik ediyoruz şu an. Yani müthiş bir çağın içindeyiz. Yapay zeka çağına evrilmiş, bilgi, dinamik, otomasyon bir şeye bürünmüş artık, çehreye bürünmüş. Arama çağında insan bilgiye gidiyordu.
1: Evet.
0: Yani biz mesela, evet, arama motoruna işte diyelim ki yüksek lisans yapıyorsunuz ya da bir konu araştıracaksınız. Bilgiye siz gidiyordunuz, önünüze sayfalar düşüyordu. Şimdi öyle değil.
1: Evet.
0: Şimdi sizin alışkanlıklarınıza göre yorumlanmış, daha saflaştırılmış bilgi geliyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir çağın şahitleri olarak biz ecdadımızdan çok daha sanki
1: şanslı mıyız hocam?
0: Sizin dediğiniz gibi biyolojik olarak değil de,
1: evet,
0: his yaşı
1: yaşımızla
0: olarak,
1: evet, evet, hissettiğimiz yaş arasındaki bant, o makas biraz fazla açık gibi geliyor bana.
0: Evet.
1: Belki biraz tabii bir önceki kuşağımızın, hani biz de yaş itibariyle şimdi 40'lar da şey, dijital yerli değiliz, biz hala göçmeniz.
0: Evet.
1: Göçmen olduğumuz için analog dünyayla da mukayeselerimiz de var. Bir önceki nesilleri dinlediğimizde zaten onlar için bugünkü pek çok şey fevkalade yeni. Bizim kendi evlatlarımız yerli, dijital yerliler. Onlar 97'de internet geldi. Sonradan dünyaya gelenler başka bir evrene gözlerini açtılar. Böyle böyle herhalde bir kültür değişimi, dönüşümü dünyada yaşanıyor ama biz millet olarak şeye çok çok aktif şekilde katılıma da biraz müsait bir yapıdayız.
0: Öyleyiz, evet,
1: değil mi? Kültüre hızla dahil olan bir yapımız var adeta. Ama söylediğiniz şey çok önemliydi. Bir eser dinleyelim, onu tekrar sormak istiyorum. Şimdi geleneksel dünyada siz bilgiye gidiyordunuz dediniz ya hocam. Geleneksel dünyada bilgiye, dini bilgiye de biz gidiyorduk. Ama şimdi yapay zekayı sorup fetva almak istiyoruz. Bu konularda neler söylersiniz merak ediyorum. Değerli dinleyenler, devam ediyor programımız. Devam edecek inşallah 9.30'a dek. 0533 013 80 90 mesaj hattımız. Bir hayli mesajımız var. Selamlarını gönderen, kolaylıklar dileyen dinleyicilerimiz var. Onlara döneceğim ama önemli bir konuyu konuşuyoruz. Onu da kulağımıza küpe olsun diyeceğimiz bilgileri de hocamızdan alıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Elzerey Hocam bugün stüdyo misafirimiz. Programımız saat 9.30'a dek Diyanet Radyo'da devam edecek.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
2: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Bugün içeriden bir konuyu konuşuyoruz. Aslında hem içeriden hem dışarıdan öyle büyük bir hadise ki dijitalleşme. Artık ekranlarla devam eden bir hayat yaşıyoruz. Telefon ekranı, televizyon, tablet, hatta bırakın bunları, bütün evde kullandığımız beyaz eşyaların bile bir akıllısı var, bir ekranı var. Yani gün içerisinde gözümüz defalarca ekrana takılıyor. Bir iş yerine girerken kart okuttuğunuzda ekrana bakıyorsunuz. Asansörlerde ekranlar var. Demek ki bu kadar ekran dünyasının içinde, bu dijitalleşmenin içinde bu meseleyi önemsemeyenler herhalde biraz geri kalıyorlar. Hem kurum olarak hem kişi olarak. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı çok ciddi bir öncülük yaparak kendi sahasında, kendi hizmet sahasındaki bütün faaliyetleri dijital dünyaya taşıyarak vatandaşlarına hizmet götürmeye gayret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ciddi bir yayıncılık serüveni var. Geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk ve bu serüven içinde bir dijitalleşme tarihi de var tabii. Ondan bahsedeceğiz hocam, ama ben kritik bir yerde bırakmıştım. Belki hala takip eden dinleyicilerimiz o sorunun cevabını duymak isteyeceklerdir. Siz demiştiniz ki bilgiye yetmek eskiden talep eden talip giderdi bilgiye. Şimdi o size bilgi kaynağı rafine etmiş bir biçimde ham da değil. Yani sizin beğenilerinize göre bir algoritma oluşturup bilgiyi sizin ayağınıza getiriyor. Bu dini bilgi için de böyle değil mi hocam? Mesela fıkhi bir soru soracağınız zaman, bundan ben Kur'an kursuna gittiğim yılları hatırlıyorum, ilkokul, ortaokul zamanı, gidip biz hocamıza sorardık. Ama şimdi çocuk yapay zekaya soruyor. Yetişkin de öyle, hatta yaşını almış kişi de öyle. Değişti mi hocam sizce bir şeyler? Fetva almak meselesi mesela çok kritik bir şey bu.
3: Evet. Programın başında da sizin ifade ettiğiniz gibi bugün bu sosyal medyanın da biraz nasıl söyleyeyim, geliştirdiği psikolojiyle alakalı. İnsanlar çok sabırsız, hemen sonuç almak istiyor. Özellikle gençlerimiz, ellerinizden öper, oğlum var mesela, 16 yaşında, araştırıyor. Ama bakıyorum şeyden araştırmıyor. Arama motorundan araştırmıyor. Direkt yapay zekadan.
2: Evet hocam. Direkt. İkisi arasında ciddi bir fark var ama, değil mi? Fark var, evet. Arama motoruna yazdığınızda çünkü size kaynak çıkacak. Fakat yapay zekaya sorduğunuzda o da kaynaklardan derlediğini söylüyor ama.
3: Yine de teyide muhtaç. Yani evet. Şöyle, bugünün orta yaş insanların bir dini bilgi müktesebatı var. Yani camiden.

0: işte efendime söyleyeyim yaz Kur'an kurslarından ya da o
1: imam hatiplerden
0: ya da din kültürü derslerinden
1: din
0: müktesebatı var. Önüne bir bilgi çıktığı zaman bugünün orta yaş grubu acaba diye bakabiliyor olaya. Hı hı. Ama yeni nesil biraz daha pratik yaşamı tercih ettiği için gelen bilgiyi hemen kabul edebiliyor. Arama motoru ile üretken yapay zeka arasında temel fark, yani bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Kullanıcının karşısına çıkan şeyin niteliğidir.
1: Yani hocam bunu biraz açar mısınız?
0: Evet. Yani arama motoru çoğunlukla kaynak ve sayfaları bize getiriyor, listeliyor. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi yani oradan okuyorsunuz, siz sentez yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Biraz da dini bilgi müktesebatınız varsa şudur diyebiliyorsunuz.
1: Evet, bir çıkarımda bu işte icma kıyas meselesine iyi kötü insan hayatında herhalde bir karşılık veriyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Siz kıyası biraz kendiniz yapıyorsunuz sanki.
0: Öyledir, evet.
1: Evet.
0: Ama mesela üretken yapay zeka ise makine öğrenmesi diyoruz ya yapay zekaya biz.
1: Evet.
0: Öğrendiği örüntülere dayanarak soruya doğrudan bir cevap getiriyor. Yani bir cevap oluşturuyor. Başta
1: evet.
0: Çok güzel görünüyor. Yani sizi tatmin ediyor. Hah, tam aradığım buydu falan diyorsunuz. Bu fark dini konularda çok önemli.
1: Evet.
0: Yani bu bilginin sayfalar halinde önünüze gelmesi. Yani bir kitap açma gibi düşünün onu. Bununla birlikte konsantre cevabın tak diye önünüze gelmesi dini konularda çok önemli. Arama motorunda kullanıcı kaynağı görüp karşılaştırabiliyor,
1: evet,
0: bahsettiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Başka kaynaklara bakabiliyor.
1: Evet. Referans, onun için tek referans olma ihtimali yok.
0: Evet.
1: Ama yapay zeka size adeta tek bir referans gibi, tek bir cevap sunuyor.
0: Yapay zeka cevabı ise yani akıcı ve ikna edici görünmesine rağmen yanlış, eksik veya bağlamından kopuk olabiliyor.
1: Evet, çok önemli bir şey bu.
0: Farklı bir mezhep görüşten size getirebiliyor. Efendime söyleyeyim, kaynakları birbirine karıştırabiliyor. Burada devreye o bilgiyi sorgulamak kalıyor. Din konusu, dini konu şeye benzemiyor. Herhangi bir teknik konuya benzemiyor. Yani hani bir söz var ya.
1: Hoca doktor mukayesesi olan bir sözümüz vardı.
0: Yani fetva yalnızca veri bulma işlemi değil.
1: Çok önemli bir ifade bu hocam.
0: Evet.
1: Fetva yalnızca veri bulma işlemi değil.
0: Değil.
1: Evet.
0: Yani sorunun doğru anlaşılması, kişinin ve olayın şartlarının bilinmesi, delillerin ve fıkhi birikimin değerlendirilmesi gerektiğinde alan uzmanlığı ve sorumluluk gerektiriyor.
1: Evet.
0: Yani kişinin şartlarına göre verilen bir şey fetva, biliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ama yapay zeka bunu böyle konsantre bilgi olarak önümüze koyuyor. Ne yapılabilir? Bu nedenle hani yapay zekaya din hakkında soru sorulabilir. Kavram öğrenmek, işte kaynak bulmak, farklı görüşleri tasvip etmek veya araştırmaya başlangıç yapmak için yapay zekadan yararlanabiliriz. Hı hı. Fakat yapay zeka dini bir otorite olarak görünmemeli.
1: Evet, bu yani çok
0: bir fetva makamı değil.
1: Evet.
0: O dini bir bilgiyi sorarken karşınızdaki insanın yes mimiklerine varana kadar verilecek cevap
1: değişebilir.
0: Evet. Onun duygu dünyası, özel yaşadığı şeylere kadar değişebilir. Yapay zeka daha böyle mekanik cevaplar getiren, zaten onun yazdığı metinlere falan baktığınızda mekaniktir, tekrar eden şeylerdir. Böyle bir ortam yapay zeka. Din İşleri Yüksek Kurulumuz, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın biliyorsunuz, vatandaşların dini sorularını web ve e-devlet üzerinden
1: cevaplıyor.
0: E-Devlet'te
1: evet.
0: De var. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun platformu var, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunun yanında insan ne kadar okusa bile karşısında bir hoca efendiye, işte bir hoca hanıma, vaize soru sorma ihtiyacı hissediyor.
1: Evet. Evet hocam.
0: İnternete soramadığı şeyleri soracak, onunla dertleşecek bir hoca ihtiyacı hissediyor. Bunun için de Diyanet İşleri Başkanlığımızın 190 fetva hattı var,
1: evet,
0: malumunuz.
1: Hocam.
0: Buraya milyonlarca soru geliyor.
1: Evet.
0: Ve cevaplanıyor. Bu bakımdan yapay zeka cevap üretebilir. Fetva ise ilmi ehliyet ve sorumluluk gerektiren bir alan.
1: Evet.
0: Yani daha derinlemesine sorgulanması gereken bir alan.
1: Bu çok önemliydi. Çünkü bir de algoritmalar meselesi var. Yeni medyanın gücü biraz da kullanıcılara göre, onların şeylerine, beğenilerine göre bir etkileşim imkanı. Dolayısıyla bir algıda ve pazarda kişinin kendi tercihlerine bakarak şekillendirilebilecek bir şahsi medya oluşturuyor aslında. Buna yardımcı oluyor değil mi? Biz televizyon konusunda mesela bunu çok konuşuruz hocam. Eskiden hatırlayın, tek bir odada televizyon durumum vardı. Herkes de özel yayıncılıktan önce zaten o kanalı izlemek mecburiyetindeydi. Ama o olmasa bile 90'larda özel yayıncılık devreye girip de özel kanallar olduktan sonra da o tek televizyon karşısında bütün aile toplanınca sizin şahsi bir medyanız yoktu. Ama şimdi bugün sizin medyanız kendi telefonunuzdaki izledikleriniz. Eşinizinki başka bir şey, çocuğunuzunki başka. Anneniz kendi yaş grubuna, beğenilerine, o ruh dünyasına göre başka bir seçki yaparak şahsi bir televizyon kanalı oluşturuyor.
0: Evet.
1: Radyo kanalı, radyo istasyonu oluşturuyor. Algoritmalar devreye giriyor burada da. Dini konularda da böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz
0: tabii
1: hocam? Aramalar, cevaplar dediniz. Buyurun.
0: Şimdi geleneksel medyada editör, diyelim ki işte bir internet site yöneticisiniz. Kendi alanımdan bahsedeyim. Ben bir haber yazdığım zaman, şimdi algoritma algıyla da ortak çalışıyor.
1: Evet.
0: Bunlar iki ayrılmaz ortaklar. Bir haber yazdığımda haberin manşetini nereden cımbızlarsam bütün haberi öyle okutuyorum.
1: Evet.
0: Bunun bir algı karşılığı var, bir de algoritma karşılığı var. Hı-hı. Yani eskiden şey derlerdi, işte arama motorlarında birinci sıraya çıkmak,
1: evet,
0: ön sıraya çıkmak.
1: Evet.
0: Dijital dünyada, sosyal medyada da buna keşfete düşmek, yani hı-hı, ana ekrana düşmek diyoruz
1: değiliyor
0: biz. Bunu
1: evet
0: etkileyen bir sürü dinamik var. İlk işte ilk 10 dakika, ilk yarım saat, ilk 1 saat etkileşim, yorumlar, yorumlara verdiğiniz cevaplar, hikayelere atılması, gruplarda paylaşılması falan, hı-hı, bir algoritmadan söz ediyoruz. Bugün
1: bu algoritma yeni medyanın en büyük gücü ama bir taraftan da riski gibi.
0: Kesinlikle.
1: Az önce sorduğum şey oydu. Algoritma bana istediğimi düşündüğü şeyleri getirince beni nasıl bir yankının içinde bırakıyor?
0: Yani şöyle söyleyelim, algoritmanın önünüze getirdiği her bilgi doğru değildir. Yani onu, bunun altını çizmek lazım. Algoritma şöyle çalışıyor. Bir içeriğin az önce bahsettiğim gibi ilk dakikalarda, ilk bir saat içinde aldığı etkileşimle daha çok görünür hale gelmesiyle çalışıyor. Şöyle bir yanılgı var. Yani bu çok izlendiyse doğrudur.
1: Evet.
0: Böyle bir şey yok. Yani alışveriş yaparken de böyle bir alışkanlık var. İnternete giriyorsunuz, bu pahalıysa demek ki daha kaliteli.
1: Daha iyidir. Evet.
0: Öyle değil aslında. Evet. Dijital dünyada da konu aynı.
1: Hı.
0: Bir şeyin çok izleniyor olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü dijital mecralar değeri izlenmeyle ölçüyor. İçerikteki evet doğrulukla.
1: Ratingle, nicelikle, evet, hep sayıyla,
0: evet,
1: rakamla
0: yani,
1: işi.
0: Mesela algoritmayı etkileyen faktörlerden bir tanesi işte görüntü kalitesi, ses kalitesi, içerikte iyi bir video, iyi kurgulanmış, iyi senaryolaştırılmış bir short video önünüze düştüğünüzde sonuna kadar izliyorsunuz. Bunun tekniği var. İşte hook, kancalar, rehooklar, aradaki o yeniden işte takipçiyi ekrana bağlama, telefondan düşürmeme, kaydırma saniyesini uzatma. Bu teknikleri uygulayan iyi içerik üreticileri yanlış bir bilgiyi doğru bilgiden çok daha hızlı bir şekilde yayabiliyorlar.
1: Evet.
0: Siz de
1: bir propaganda aracı olarak kullanmış oluyor öyle yaptığında.
0: Kesinlikle,
1: da.
0: Evet. Kesinlikle. Oysa yani bizim dinimiz ne diyor? Size bir fasık bir haber getirdiğinde.
1: Evet hocam, bunu soracaktım. Yalan haberle
0: evet
1: ilgili değil mi?
0: Çünkü
1: evet
0: bu içeriğin yayılma hızıyla orantılı bir şey.
1: Hucurat suresindeki
0: 6. ayet-i kerimede
1: evet,
0: Cenab-ı Allah aslında bizi dijital konuda da
1: ikaz ediyor.
0: İkaz etmiş.
1: Evet, yüzyıllar öncesinden değil mi? Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'in çağlara hitap eden özelliğidir bu. Tüm nesillere, tüm ortamlara da diyorum
1: evet
0: ben ona, hitap eden özelliğidir. Bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için önünüze düşen o içeriğin, hani ben biraz açayım, algoritmik olarak çok izlenmiş, aman bu doğrudur yanlışına düşmemek için
1: evet
0: onun doğruluğunu siz bir kendiniz araştırın. Onu vicdanınıza sorun, onu kaynaklara sorun, ondan sonra paylaşın, ondan sonra hikaye yapın, ondan sonra durum yapın ya da gruplara atın
1: evet
0: diye bunu yorumlayabiliriz.
1: Bu çok önemli bir şey hocam, çünkü yani kişilerin ya da kurumların itibarsızlaştırılmasında da hı-hı ciddi bir propaganda etkisi var sosyal medyanın.
0: Evet.
1: Bu algoritmaların, insanlar teknolojinin desteğiyle dine yakınlaşma fırsatı da buluyor. Bazen uzaklaşma imkanı da, imkan da demeyelim de maalesef böyle bir durumla da karşılaşabiliyoruz. Hiç bilgi sahibi olmayan kişiler yetkinmiş gibi sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla, hani siz geçen geçen konuşmamızda demiştiniz ya, 15 saniyelik bir videoyla bazen insanların din hakkındaki kanaatiyle, hani bilinçaltıyla oynamak mı desek acaba, onunla oynayabiliyor. Bu konuyu biraz konuşalım dilerseniz, ama önce güzel bir eser dinleyelim, ardından devam edelim. Güne başlarken programı sürüyor sevgili dinleyenler. Hatta şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Pek çok yerden dinleyicimiz bize ulaştı. Dünyadan, Türkiye'nin farklı yerlerinden, Hamburg'dan selam veren Bülent Bey uzaklardan yazmış. Onun selamını alalım. Allah şu anda Diyanet Radyo dinleyen tüm mümin kardeşlerimizin hepsini, hepimizi cennette komşu kılsın demiş. Çok teşekkür ederiz güzel dilekleri için. Ve yine Zonguldak'tan bir diğer mesajımız. Emrullah Bey, hayırlı sabahlar. Diyanet Radyo ile güne güzel bir başlangıç yapıyoruz. Diyanet Radyo ve Diyanet Haber ailesine selam olsun diyor. Diyanet Haber'i de birazdan başkanımızla konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Elzerey Hocam stüdyo misafirimiz bugün.

Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Evet efendim, Diyanet Radyo'dayız. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Bugün Adil Ezerey hocamı ağırlıyorum stüdyomda. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Ezerey hocamla önemli konuları konuşuyoruz. Tam hayatımızın içinden, günümüzün eşlikçisi diyebileceğimiz bu dijital alem bizim dini yaşantımıza nasıl yansıyor, ne tür etkileri oluyor? Bunun detaylarını paylaşıyoruz ki sizlerden gelen mesajlar var. Onlara da döneceğim az sonra. Hocamla çok kritik bir yerde kalmıştık. Hocam demiştik ki dijital dünya biraz zaman ve mekan bakımından geleneksel dünyaya göre, medyaya göre daha doğrusu bağımsız diyebileceğimiz bir hüviyette ve internete erişebilen herkes dünyanın neresinde olursa olsun bir bilgiyle karşılaşıyor. Bu bilgi dini bilgi olduğunda siz daha da kritik dediniz. Fetva örneği üzerinden söylediğiniz bunu. Ama bir diğer kritik mesele de sosyal medya kullanıcı. Şimdi yurttaş gazeteciliği derdik biz buna iletişimde okurken ta geçmiş yıllarda, siz de bilirsiniz. Ama artık herkes zaten öyle. Yani taşradan haber verirdi. Şimdi bugün herkes kendi taşrasından diyelim, insan olarak o kendi iç dünyasından, küçük dünyasından dünyaya pek çok şey aktarıyor. Fakat yeterince donanımı olmayan insanlar da bu mecraya dahil olup hüküm veriyor, bilgi aktarıyor. Belki tecrübesini paylaşırken çok genel şeyler söylüyor ve 15 saniyelik bir videoyla, siz bunu ifade etmiştiniz son konuşmamızda, dine dair bir tavır ortaya koyuyor. Ve kimini uzaklaştırıyor o mecradan, o duygudan da ya da düşünceden de başka bir fikir atıyor zihinlere. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: En riskli konulardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Yani dini konuların magazin edilmesi diyorum ben buna. Magazin konusu edilmesi.
0: Çok güzel. Dinin magazinleştirilmesi. Evet. Sosyal medya marifetiyle diyorsunuz öyle
1: evet. mi? Evet. Yani ben dijital medyaya, özellikle sosyal medyaya için söyleyeyim. İçindeki bastırılmış kişiyi ortaya çıkaran bir ortam.
0: İlginç.
1: Dijital
0: evet,
1: dünya.
0: Hocam.
1: Şöyle biraz geri gidelim. Eskiden nickname'ler
0: vardı.
1: Yani asıl ismimiz değil. Olmak istediğimiz aslında.
0: Evet, müstaharlar.
1: Odur. Yani
0: evet.
1: Bir isim belirliyorsunuz. Buna nickname diyorlardı. Orada normal gerçek hayatta, yani fiziki ortamda ortaya koyamadığınız kişiliğinizi nickname'lerle saklayarak evet. Aslında bir yeraltı kişilik oluşturuyorsunuz diyebilirim. Yani eskiden böyleydi. Şimdi de aslında bu devam ediyor Zahir
0: Hanım.
1: Evet. Yani
0: çünkü hocam çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Bu bana çok dikkat çekici geliyor. Bir insan istediği kadar hesap açabiliyor. Burada bir sınırlama yok. Yani
1: evet.
0: Siz TC kimlik numaranızla tek bir hesap açabiliyor değilsiniz
1: evet.
0: ki. O nickname'lerle onlarca yüzlerce dezenformasyona katkı verecek hesap da açabilirsiniz yani.
1: Evet. Yani insanın aslında kaç yüzü olduğunu gösteriyor bu. Kaç tane yüzümüz, bir iki yüz değil, birkaç tane yüzümüz olduğunu. Ha, bunu doğru kullanmak lazım. Yani belki çalışma ortamı, insanların içinde bulunduğu ortamlar içindeki o dini duyguları yaşamasına müsaade etmiyor. Bunu sosyal medyada yaşıyor diye biz iyiye yoralım. İyiye yorumlayalım.
0: Evet.
1: Sosyal medyada görünürlük ile ilmi yeterlilik bugün birbirine karıştırılıyor. Yani sosyal medya az önce başta da söylediğim gibi algoritmalarla, algılarla ve duygularla
0: hareket
1: var olan
0: ediyor.
1: Bir ortam.
0: Evet.
1: İçimizdeki saklanmış kişiyi de ortaya çıkaran bir ortam. Takipçi sayısı, beğeni ve izlenme rakamları farkında olmadan sosyal medyada, yani bir fenomenin ya da fenomen hoca diyelim, hocanın otorite göstergesi gibi algılanabiliyor.
0: Evet. Bu çok tehlikeli
1: işte, bir şey. 1 milyon takipçisi evet. varsa bu hocanın söylediği her şey doğru. Biz onun peşinden gidelim. Ama onun gerçek hayatına baktığımızda hiç öyle bir kişi olmadığını belki biz ölene kadar anlayamayacağız,
0: evet.
1: bilemeyeceğiz. Oysa yüz binlerce takipçiye sahip olmak bir kişiyi fakih ya da dinde alim yapmıyor.
0: Ne güzel söylediniz.
1: Binlerce takipçisi olmak bir kişiyi doktor yapmıyor.
0: Evet. Ehil olmuyorsunuz.
1: Ehil olmuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani dini konularda da aynı. O yüzden yani kısa video insanın dikkatini çekebilir. Bir yön verebilir insana. Bir soruyu gündeme taşıyabilir. Ve hatta yani az önce sizin söylediğiniz gibi kişinin izlediği video dini konuda kanaatini de etkileyebilir. Dinden uzaklaşmasını ya da

0: dinle tanışmasını da sağlayabilir.
1: Çünkü çok gençler de buraları okuyor. Henüz evet, yani o bilginin zihninde tam oturmadığı, kanaat oluşturacak kadar onunla yakınlaşmadığı bir evrede dünya kadar bilgiyle karşılaşıyor. Bilgi de değil aslında hocam o. Bence karışan kavramlardan birisi de yorum. Kesinlikle. Yorumla bilgi değil mi? Biz evet, bazen yorumu da bilgi sınıfına dahil ediyoruz.
0: Yani dijital, yani sosyal medya bağlamında söyleyeyim. Sosyal medya bir eğitim alanı değil bir defa. Yani oradan,
1: ne güzel söylediniz.
0: Oradan bir alim, oradan bir doktor, efendime söyleyeyim, oradan bir mühendis çıkaramazsınız.
1: Evet, oradan bir algı çıkarırsınız aslında.
0: Algı çıkarırsınız ve yönlendirme yaparsınız. Yani insanların kanaatlerini etkilersiniz. Şöyle bir örnek vardı, bunu özellikle vermek istiyorum. Buyurun. Geçmişte de yaşadığım bir örnek var ama en güncelini sizinle paylaşayım.
1: Buyurun.
0: Biz Diyanet Dijital'de çeşitli versiyonlarda, formatlarda içerikler yayınlıyoruz. İşte bazen short video, kısa video dediğimiz kısa videolar. Onun da kendi içinde türleri var. Mesela ayetlerden var, efendime söyleyeyim, hadisi şeriflerden var. Ya da insana dair, insanın duygularına dair içerikler var. Biraz böyle manevi motivasyon diyebileceğimiz evet, içeriklerimiz var. Bir içeriğimiz var bizim. Onu ben özellikle geceleri atıyorum. Yani birilerinin tefekkür saatine denk gelir mi falan diye öyle test ediyorum. Bundan... 1,5 ay önce falan attığım bir içerik. Malumunuz şöyle bir şey de var. Sosyal medyanın trend topik
1: evet,
0: dediğimiz saatleri
1: şey
0: var, vakitleri evet, var, mevsimleri var. Yaz ayı mesela, yaz mevsimleri sosyal medyanın en ölü geçtiği evet, dönemlerdir.
1: Sezon başladığında Eylül'le birlikte. Evet, evet,
0: orası insanlar işte gücde oluyor, tatilde oluyor. Hı-hı. Yani telefonu ayıracak vakit olmuyor. Akşamları işte hemen uyku vesaire. Evet. Günlerin uzun olması nedeniyle. Böyle yakın yani yazın sonlarına doğru bir dönemde attığımız bir içerikte, az önce söylediniz ya, kanaat değiştirebilir diye bir takipçimiz şöyle bir yorum yazmış. Beni çok etkiledi. Bazen motivasyonumuzu kaybediyoruz iş yoğunluğundan ama böyle yorum geldiğinde evet, ben yeniden ayağa kalkıyorum. Çok ekip ayağa kalkıyor. Evet. Diyor ki bu ayetin bu saatte paylaşılması tesadüf olamaz. Rabbim benimle konuşuyor.
1: Çok ilginç evet.
0: Nasıl bir his veriyor bakın. Yani onun duygu dünyasına bir kanaat
1: sunuyorsunuz.
0: Evet, onda evet, bir kanaat oluşturuyor. Muhtemelen o takipçimiz yani o içeriği okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'i açtı ve daha fazlasını
1: İnşallah,
0: okudu.
1: İnşallah evet.
0: Bakın bir yönlendirme güzel, yapıyor. Evet.
1: İşte algı tam da bu hocam. Evet. Yani biz mesela geleneksel medyada da şimdi bu programda pek çok şey konuşuyoruz ama elbette yarım kalacak. Maksat zaten medyada her şeyi tamamlamak değil. Yani orası bir ilim yuvası değil. Orası size belli formatta bilgilerden bir algı sunar, bir kapı aralar. Siz oradan ya devam edersiniz ya o kadarla kalır. Siz yolunuza evet, devam edersiniz.
0: Evet. Yani burada sorun şu değil. Ya da sorun şu, kısa içerik üretmek değil. Hı hı. Karmaşık bir dini meseleyi bağlamından koparıp kesin hükme dönüştürmek bir sorun.
1: Evet.
0: Yani kısa içerik üretiyorum derken insanların zihninde bu konu böyle deyip konuyu çakıp bırakmak.
1: Çok önemli bir şey bu.
0: Yani şu yoğun...
1: dini konularda çok kritik bir mesele.
0: Kesinlikle hocam. Yani insanların...
1: Bağlamından koparılmış paylaşımlar.
0: Onu çakıp bırakıyorsunuz. Bu böyle evet, kesin kanaat buymuş gibi.
1: Öncesi yok, sonrası yok.
0: Evet, yani bu çok tehlikeli bir şey. Yani mesela bir ayetin bağlamı, bir hadisin sıhhati ve açıklaması... Yani fıkhi bir hükmün şartları ve isnatları, dayanakları olabilir. Yani onları vermeden bu böyledir diye kesin bir hüküm verdiğinizde çok tehlikeli bir iş yapmış oluyorsunuz. Sosyal medyada maalesef bugün yetkinliği olmayan, az önce sizin bahsettiğiniz bence kesinlikle ele alınması gereken konulardan bir tanesi. Evet. Bu dijital bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Bunları yok sayarak birkaç saniyede, az önce o söylediğim isnatlar, kaynaklar vesaire, bunlara yok sayarak işte takipçi kasma, hatta bazen başkanımızla konuşmalarında ifade ediyorlar. Bazı meseleler ilim meclisinde konuşulmalı Zahid Hanım. Yani
1: çok haklısınız hocam. Kamuya açık yerlerde onu
0: halkın,
1: dinlendirmek.
0: Evet. Halkın önünde konuşulmayacak ilmi, dini konular var. Evet. Yani bunlar ilim meclislerinde konuşulur. Bunları takipçi uğruna, takipçi kasma, efendime söyleyeyim, sayfa büyütme, fenomen olma uğruna sosyal medyaya attığımızda aslında biz...
1: Yarar değil, zarar vermiş oluyoruz.
0: Din hizmeti değil, aslında magazin iş yapmış oluyoruz. Evet, yani dini magazinleştirmiş ve bir araç olarak kullanmış oluyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani bunları yok sayarak, az önce söylediğim o kaynakları vesaireyi yok sayarak, birkaç saniyede verilen kesin hükümler bilgi yerine ancak slogan üretir.
1: Evet, ne yani güzel.
0: Slogan
1: evet,
0: atmış
1: hocam,
0: olursunuz.
1: Evet, evet.
0: İnsanların zihninde bir şey kalmaz. Yani hayatına taşıyacakları, yaşayabilecekleri, yorumlayabilecekleri bir şey kalmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu konu hakkında bilgi olmadığınız şeyleri diyor.
1: Evet.
0: Şeylerin ardına düşmeyin.
1: Peşine düşmeyin. Evet.
0: Peşine düşmeyin buyuruyor. 15 saniyede öğrenmek değil. Yani burada sorun 15 saniye içinde hüküm vermektir. Bu da dediğimiz gibi riskli bir alandır.
1: Çok güzel söylediniz hocam. Son olarak o zaman şeye değinelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki madem böyle bir hassasiyet var, neler yaptığını konuşalım. Ama güzel bir eser dinleyelim dilerseniz. Onun ardından sizin bu konudaki görüşlerinize yer verelim. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi bir dijitalleşme, daha doğrusu yayıncılık tecrübesi var. Dijital alana da dahil oldu. Hem de çok güçlü sosyal medya hesaplarıyla kendi arşivini, yani yayıncılıkla ilgili kamuya yararlı olabilecek pek çok şeyi de paylaşarak yapıyor bunu. Bu konunun detaylarını konuşacağız ama şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Efendim kimler nerelerden ulaşmışlar, neler söylüyorlar, bize nereden selam veriyorlar, göz atalım. Saatimiz 9'u gösteriyor. 9.30'a dek bu mikrofonda birlikte olacağız. Bunu söyledikten sonra mesajlarımıza göz atalım. İstanbul Başakşehir'den selamlar. Her sabah kulağımız sizde. Güneş sesiniz ve sözünüzle başlamak çok güzel. Sıradaki eseri bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve size armağan ediyorum demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Hayırlı sabahlar demiş Nizamettin Bey. Teşekkür ederiz. Selamlarını göndermiş Benna Saygın. Trabzon'dan yazıyorum. Babamla okula gidiyorum. Sıradaki eseri aileme armağan ediyorum diyor. Hay hay memnuniyetle. Bir diğer dinleyicimiz çok kıymetli Diyanet çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz demiş. Çok sağ olun. Gaziantep'ten Oğuz Eli Kur'an kursuna giderken sizi dinliyoruz. Büyük bir zevkle. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Karşılıklı iyi dileklerimiz. Ve bir diğer dinleyicimiz bize nereden ulaşıyor efendim, bakalım mesajlarımız öyle yoğun ki kahraman polislerimize, kahraman askerlerimize, tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize sıradaki eseri armağan ediyorum. Hayırlı nurlu sabahlar diliyoruz Zahide Hanım. Program güzel gidiyor, sizi dinlemedeyiz demiş Mehtap Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun sizin teveccühünüz. Bakalım kimler yine nerelerden yazıyor. Bursa'dan Amine Hanım yazmış, selamlarını göndermiş. Arabada sizi dinlemeyi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyor. Bursa Osman Gazi'den bize ulaşarak çok teşekkürler. Antalya'dan yazan dinleyicimiz hayırlı işler, bol kazançlar dilemiş. Okul yolunda olduklarını söylemiş. Çok teşekkür ederiz. Karaman'dan sevgiler diyen dinleyenimiz. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım. Sizin nezdinizde tüm Diyanet Radyo çalışanlarına, gönlü güzel dinleyicilere selam olsun. Günümüz hayır, bereket ve huzur da olsun demiş. Amin efendim, ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Tekirdağ Çorlu'dan selam ve sevgiler demiş bir dinleyenimiz. Yalnızca sağ olun efendim. İsimlerinizi de yazarsanız çok memnun oluruz. Bir diğer dinleyenimiz diyor ki hayırlı sabahlar, İstanbul'dan yazıyorum. Hayırlı programlar, sıradaki eseri Alemi İslam'a hediye ediyoruz. Hay hay memnuniyetle. Devam edelim, güzel bir eser dinleyelim. Mikrofon başındayız. Güne başlarken programını dinliyorsunuz. Adil Elzerey hocam stüdyo misafirim. 9.30'da veda edene dek sizlerle hem farklı konuları paylaşacak hem de konuğumuzla söyleşmeyi sürdüreceğiz.

0: güne başlarken devam edecek.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Güne başlarken devam ediyor.
5: Evet efendim, programımıza devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Elzerey Hocam stüdyo misafirim. Bugün dijital dünyadan konuşuyoruz. Epeyce ciddi bir birikimi hocam bizimle paylaştılar şu ana kadar. Çok teşekkür ederim. Ve biraz da kendi içimize dönelim. Bakalım Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl bir dijitalleşme tarihi var? 2020 yılında kuruldu değil mi hocam Dini Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı? Biraz görev alanlarından, misyonundan bahsederseniz çok memnun olurum. Çünkü siz bir hayli iş yapıyorsunuz orada. Sosyal medya üzerinden de az önce aktardıklarınız var. Ama onun dışında da hem siteler var. Bir kere başlı başına Diyanet

0: haber sitesi var. Buyurun hocam.
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı 2020 yılında Şubat ayında Şubat'tı sanırım kuruldu. Ya bu bir ihtiyaçtan ortaya doğdu, evet, malumunuz o şüphesiz. Pandemi dönemi falan, evet, iletişim çağının artık dijitalleşmesi vesaire. Burada algıyla mücadele bağlamında aslında bir ilk tohum o zaman atıldı. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığımızın Zahit Hanım dijitalleşme süreci ta 80'li yıllara dayanıyor.
0: Evet.
1: Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mesela Bilgi İşlem Müdürlüğü o yıllarda kurulmuş. 80'li yıllarda yine mesela çok ilginç yani dinleyicilerimiz.
0: Erken bir dönem.
1: Erken bir dönem.
0: Evet.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilgisayar 80'li yıllarda gelmiş.
0: Devlet Planlama Teşkilatı veriyor, evet, değil mi hocam? Evet. Bir bilgisayar veriyor başkanlığa.
1: Evet. Başkanlığa bir bilgisayar veriliyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü kuruluyor falan. 90'lı yıllara geldiğimizde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir web sitesi oluyor. www.diyanet.gov.tr diye o zaman yayına çıkıyor.
0: Evet.
1: 2000'li yıllara geldiğimizde bu daha da katlanarak artıyor. Ben o zaman Ağrı Eleşkirt'te, evet, imamdım.
0: Benim memleketim.
1: Şey bak yani Ankara'da neler oluyor falan diye şeyden bakardım. Diyanet web sitesinden.
0: Evet.
1: Hatta hutbe örnekleri, vaaz örnekleri falan bizim o zaman o sitede yayınlanıyordu.
0: Evet.
1: Bir hoş olurduk yani, evet, Ankara'dan bize ciddi rehberlik edilirdi o noktada. Evet. Tabii bugün daha katlanarak bu hizmet daha da büyüdü. Bu işte radyomuzun kurulması, televizyonumuzun 2012 yılında mesela
0: 2010'da çıkan yasaya eklenen maddeyle
1: Diyanet televizyonumuz kuruldu.
0: Evet.
1: Yani şöyle bir algı var. Ya Diyanet'in işte dijitalle falan ne işi var falan. Aslında İslam başlı başına bir iletişim.
0: Evet.
1: Yani İslam başlı başına bir iletişim. İslam başlı başına bir motivasyon. Psikolojinin falan bence çok ötesinde bir şey.
0: Evet hocam.
1: İnsanlara biz hangi mecradan ulaşabiliyorsak ulaşmalıyız. Bunda hiçbir zaman geri kalmamalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığımız da aslında sessiz bir şekilde dijital büyümesini devam ettirdi yıllarca. Evet.
0: Buna direnmedi yani. Dijital dünyaya direnmedi.
1: Direnmedi.
0: Yeniliğe, değişime direnmedi. Değişti,
1: onu kullandı.
0: Dönüştü,
1: yani
0: evet.
1: Dijital araçları, dijital aygıtları, dijital ortamları doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmayı başardı.
0: Hı hı.
1: Aynı şekilde de aslında rehberlik ediyor.
0: Bence bir propagandayı da kırıyor hocam. Şöyle, dindar insanların teknoloji ve bilim karşıtı olması oldukları gibi bir propaganda da vardı. Zaman zaman, evet, insanlara empoze de edildi. Bu durum sanki biraz tersine de döndü. Yani teknolojinin desteğiyle bugün insanlar dine yaklaşıyor. İbadet konusunda soru soruyor. İnanca dair o kadar çok sorunun cevabını buluyor ki buralarda. Bir şey de bir hocam aslında ciddi bir İngilizce'de challenge diyorlar,
1: evet,
0: ya bu son yıllarda yapılanlar hakikaten çok önemli hizmetler.
1: Ben mesela hani sosyal medya kavramı olarak bir dijitalci olarak öyle konuşayım.
0: Buyurun,
1: uygun görürseniz. Diyanet Televizyonu'nda Diyanet'e Soralım programı bir fenomendir.
0: Evet hocam.
1: Programın
0: çok
1: kendisi fenomendir,
0: evet,
1: yani.
0: Daima bizim kurulduğu dönemde ben oradaydım. En çok izlenen programımızdı.
1: Evet.
0: Siz ne yaparsanız yapın Diyanet'e Soralım'ı aşamıyorsunuz.
1: Şöyle
0: yani.
1: Çünkü yani.
0: Çok haklı olarak tabii.
1: Toplumumuz, milletimiz bizden sahih dini bilgiyi istiyor.
0: Evet.
1: Ve bizim anayasal görevimiz de bu.
0: Evet.
1: Biz bunu yaparken şöyle yapsaydık, sadece biz kitaplara yazıp geçseydik bunu ya da dergilerde yayınlasaydık, yani çağın yeni
0: gerisinde
1: iletişim
0: kalsaydık,
1: araçlarını kullanmasaydık, evet, bugün şunu konuşuyor olamazdık.
0: Evet hocam.
1: O yüzden aslında hani Müslümanların teknolojiye direnme gibi bir
0: lüksleri de yok.
1: Lüksleri de yok, öyle bir aslında çabamız da yok yani. Buraya insanlar toplanmışlar, sosyal medya için konuşuyorum. Hı. Gelmişler bizim balkonumuzun önüne toplanmışlar. Biz ortamda yokuz. Yani böyle bir şey yok. Diyanet İşleri Başkanlığı televizyonlarıyla, radyosuyla ve bugün Diyanet Dijital'le dijital.diyanet.gov.tr platformumuz, yeni geliştirdiğimiz, geliştirmeye devam ettiğimiz platformumuzla biz artık insanların avuç içine kadar erişilebilir bir noktaya geldik.
0: Çok şükür.
1: Az önce ne yapıyor diye Dijital,
0: evet,
1: Yayınlar
0: hocam,
1: Daire
0: dijital
1: Başkanlığı
0: yayınlar
1: ne yapıyor diye sordunuz. Diyanet İşleri Başkanlığımız kurulduğundan bugüne Zahit Hanım 2500'den fazla türde kitap üretmiş.
0: Oo,
1: basılı,
0: evet,
1: yayın yapmış.
0: Tür olarak.
1: Evet.
0: Tür.
1: Tabii yani mesela buna halk kitapları diyebilirsiniz, çocuk kitapları diyebilirsiniz, efendime söyleyeyim kaynak

0: keserler mesela. Hı hı. 7 ciltlik temel eserden eserler. Tutun.
1: Evet.
0: 90
1: tefsirler
0: sayfalık.
1: Var,
0: tabii yani 90
1: var.
0: Sayfalık bir kitaptan tutun. 7 ciltlik, 8 10 ciltlik kaynak eserlere kadar 2500'e yakın basılı yayın üretmiş.
1: Ne güzel, maşallah.
0: Bununla birlikte bu eserleri 60'a yakın dil ve lehçede çeviriyor. Bizim Yabancı Dil ve Lehçeler Daire Başkanlığımız var, evet. Biliyorsunuz. Bunlar kitaplar olarak, kitap olarak raflarda yerini alıyor. Bununla birlikte Zahide Hanım, her ay mesela bizim her yıl süreli yayınlarımız var, malumunuz belki. Evet. Önce
1: pazartesi günü konuşacağız Gülhüm Hanım'la bu konu.
0: Onun alanı, evet. detaylı bilgi verecektir. Bir de süreli yayınlar olarak sürekli çıkan dergilerimiz var bizim. Bunlar var ama bunlar dijitalde var mı?
1: Evet.
0: Şimdi daire olarak biz bu işi yapıyoruz. Elhamdülillah 1000 saate yakın sesli kitabımız var şu
1: çok
0: an.
1: Çok güzel.
0: Buna dinleyicilerimiz mesela podcast dinliyorlarsa şayet podcast platformlarından. Bu arada 11 podcast platformunda da yayın yapıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Orada çok gizli bir kitlemiz var. Mesela
1: ses vermeyen, ben pek ses vermem ama evet. Yazayım diyen dinleyicilerimiz var bizim mesela. Tıpkı onun gibi.
0: Evet.
1: Belki sesi size ulaşmıyor ama tıklanması geliyor değil mi hocam?
0: Otobüste giderken, trende giderken, uçakla yolculuk yaparken ben bir kitap dinleyeyim diyen çok güzel kitlemiz var bizim.
1: Evet, ne güzel.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'ndan tutun, hadislerle İslam'a varana kadar 40 hadisler, efendime söyleyeyim, çeşitli konularda olmak üzere.
1: Temel kaynakları
0: evet,
1: da herhalde
0: 1000 saate yakın
1: evet.
0: Kitabımızı biz bugün ses platformlarına yüklemiş durumdayız. Mesela elektronik kitap okuyan dinleyicilerimiz varsa yine 6-700 civarında kitabımız İPAP olarak yayında.
1: Evet
0: yani
1: harika.
0: Telefonların,
1: e-kitap olarak
0: tabii,
1: onu okuyabiliyorlar.
0: Okuyabiliyorlar. Bunlar bizim mesela aslında başlıca yaptığımız hizmetlerin
1: bir kısmı. Değil mi hocam? Evet.
0: Bununla birlikte sosyal medya yayını yapıyoruz. Hı hı. Bununla birlikte mesela bunu özellikle bahsetmek istiyorum size. Buyurun. Bir tane hediye getirdim
1: evet,
0: burada.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi ben onu soracaktım aslında. Ne kadar kritik bir iş yapıyorsunuz. Değerli dinleyenler, görüntümüz yok tabii radyoda ama What is Islam? Bir kare kod verdi hocam bana. Burada kaç dil var hocam?
0: 20 dil var.
1: Evet. Her birinde 4 satır. Evet. Dijital dünya aslında İslamofobiyle mücadele konusunda müthiş bir alan açmış oldu değil mi? Yani
0: evet.
1: Dinimizle ilgili dezenformasyona karşı Diyanet İşleri Başkanlığı çok nitelikli bir cevap oluşturuyor. Bunu nasıl, hangi kanallarla, hangi vasıtayla yapıyor?
0: Şöyle yani dezenformasyon karşısında sürekli savunmacı modda olamazsınız.
1: Evet.
0: Yani bu çok yorucu olur. Benim bugüne kadar tecrübe ettiğim ve okumalarımdan da elde ettiğim veri şu: dezenformasyonla mücadelenin en etkili yolu doğru bilgiyi etkin bir şekilde yaymak.
1: Ne güzel söylüyorsun.
0: Hatta şöyle, doğru bilgiyi etkin bir şekilde doğru mecrada ve doğru zamanlarda yaymak.
1: Evet.
0: Yani Ramazan içeriğini tutup şimdi atmak değil mesela. Yani sosyal medyanın algoritmik
1: gerçekliğine uygun bir biçimde
0: bulunuyor. Evet, parametrelerinden bir tanesidir bu. Biz başkanlığımızın 60'a yakın yabancı dil ve lehçelerde çıkardığı bu eserleri, az önce size bahsettiğim QR kod, verdiğim QR kodu aslında büyük bir proje olarak çalışıyoruz şu an. Ben dinleyicilerimizin özellikle bunu kaydetmesini istiyorum.
1: Evet.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde inşallah geleceği olan büyük bir markadır bu.
1: islam.gov.tr. Evet, islam.gov.tr.
0: islam.gov.tr.
1: Evet hocam.
0: Devletimize aittir. Şu anda What is Islam alt kıvrımına yönlendiriyor sayfamız. Bu da aslında pandemi sürecinde ve Gazze olaylarıyla çok ilişkili, biliyor musunuz?
1: Evet, doğrudur.
0: Şöyle,
1: buyurun.
0: Bir sene geriye gidin, iki sene geriye gidin. Gazze'deki olaylar cereyan etmeye başladığında dünyada İslam'ı araştıran insanların sayısı hızla arttı.
1: Evet.
0: İşte hatırlarsınız sosyal medyaya. Nedir bu İslam? Yani o Gazze'de insanları hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir motivasyonu nedir? Bu insanlar bu kadar bombardımanın, bu kadar yıkımın altında hangi
1: güdüyle, motivasyonla,
0: evet, hangi inanç onları motive ediyor? Özellikle genç nesil Avrupa'da işte Avustralya'da gençler bunu merak ettiler. Bu İslam nedir diye araştırmaya başladılar. Bize arama motorlarından şeyler gelmeye başladı. istatistikler. İnsanlar bunu araştırıyor. Hemen başkanlığımız dediler ki biz bu alanla alakalı büyüklerimiz bir çalışma yapalım. Ne yapabiliriz? Zahide Hanım, yani siz dünyanın birçok ülkesine konteynerlarla ne kadar kitap gönderebilirsiniz?
1: Çok haklısınız hocam.
0: Yani bugün evet ülke sınırları var ama dijital sınırlar da var.
1: Evet.
0: Ekonomik sınırlar da var. Yani ülke sınırları var. O zaman dedik ki bu işin en kestirme yolu internet yayını.
1: Evet.
0: Hemen ne yapalım? Kitaplarımızı ipaplara çevirelim, seslendirelim. Seslendirebildiklerimizi gücümüz yettiği kadar. İslam Go.tr'yi kurduk. What is İslam'ı hemen altına sayfa olarak.
1: What is İslam ismi buradan çıktı.
0: Evet.
1: Yani öyle mi hocam?
0: Aslında
1: evet.
0: Şöyle.
1: Yani o olaylarda İslam nedir diye araştırınca evet. Siz bunun İngilizce karşılığını siteye evet. isim olarak verdiniz.
0: Aslında başkanlığımızın What is İslam diye bir seti var. Yani
1: evet.
0: mesela müftülüklerimize gidip yeni ihtida etmiş kardeşlerimize hediye ediyor.
1: Bu hediye edilen set What is İslam,
0: What is İslam
1: seti.
0: Orada evet. broşürler var. İslam hakkında temel kullanabilecekleri, okuyabilecekleri eserler var. Yani biz onları da baz alarak dedik ki bunun bir de internet versiyonunu kuralım. Elhamdülillah. Şu anda yani çok fazla ülkeden tıklanıyor, okunuyor.
1: Evet. Ben, hocam epeyce bir şey var bu sizin bana verdiğiniz kare kodun da olduğu şeyde bayağı bir dil var değil mi? Kaç dil var
0: 20
1: hocam?
0: Dili şu anda 20 dil yükledik.
1: Yani oraya. İngilizce, Arapça, Almanca var, Fransızca
0: Korece bile var.
1: Korece bile var evet,
0: evet
1: hocam.
0: Rusça var,
1: Rusça
0: Fransızca
1: var. İtalyanca var, evet çok farklı diller var. Japonca da var.
0: Japonca
1: galiba.
0: Da var.
1: Evet.
0: Bu şöyle bir de Zahide Hanım hani algoritmadan bahsettik ya sosyal medya için algoritma ama internet siteleri için SEO yani SEO dediğimiz Search Engine Optimization bir teknolojisi var. Arama motorlarında öne çıkma teknolojisi. Dijitalleşme dediğinde insanlar daha çok şöyle düşünebiliyor. Ya işte bir eserin PDF'i.
1: Evet.
0: 400 sayfalık bir eserin PDF'ini telefonunuza indirdiğinizde acaba okuyor musunuz? Mümkün değil. Yani ne yapıyoruz? Arama motoruna yazıyoruz. İşte insülin iğnesi orucu bozar mı mesela?
1: Evet.
0: Onunla ilgili koca bir kitabı indirmektense onun bilgisinin olduğu o hap bilgi daha işimize yarıyor bizim. Biz bu siteyi yazarken arama motorlarının teknolojisine uygun yazdık. Yani az önce Japonca dediniz, Korece dediniz ya. Kendi alfabelerinde bunları sisteme text olarak yazdık. Yani
1: evet.
0: açık. Bir EPUB uygulaması indirmeniz gerekmiyor. Telefonunuzun dosya kısmına
1: bunu yüklemeniz gerekmiyor.
0: 200 MB ya da 100 MB bir PDF indirmeniz gerekmiyor.
1: Evet.
0: Arama motorunda karşınıza çıktığında o bölümü okuyabiliyorsunuz.
1: Harika.
0: Kopyalayabiliyorsunuz.
1: Oo, evet.
0: Onu kopyalayabiliyorsunuz da.
1: Bazı metinleri çünkü kopyalamak mümkün
0: yani,
1: olmuyor.
0: Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı kamu hizmeti yapıyor.
1: Evet.
0: Yani burada ticari vesaire falan bir hedefi yok.
1: Evet.
0: Hedefi yok. Tamamen kamu hizmeti yapıyor. Çok kıymetli çalışmalar bunlar. Ben izleyicilerimizin ilerleyen dönemlerde de İslam Go.tr'yi biz çok daha şu anda geliştiriyoruz. Yayını açmadık henüz. Yayını açtığımızda çok daha böyle bir İslam platformu haline getireceğiz inşallah. Hem dinleyicilerimizin dua etmesini hem de şimdiden takip etmelerini isterim yani diliyorum.
1: İnşallah. Hocam programımızın sonlarına çok yaklaştık ama diyanethaber.com.tr'yi konuşmazsak ben
0: evet,
1: üzüleceğim.
0: Evet.
1: Çünkü sizden yararlanıyorum.
0: Evet.
1: Hem programa hazırlanırken program yapmadığım dönemde de döner bakardım yani ne diyor acaba diyanethaber.com.tr diye. Siz zaten onun başındasınız. Lütfen bize biraz anlatır mısınız? Şöyle bir 3-4 dakika.
0: Evet bir algıyla mücadele bağlamında kurulmuştu Diyanet Haber. Yani siz Müslümanlar olarak kendinizi kendiniz anlatmadığınız zaman başkası sizi kendi istediği gibi anlatır.
1: Evet.
0: Maalesef bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız çok fazla algıya maruz kalıyor. Ama gerçek öyle değil. Yani din görevlilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız teşkilatıyla yani tüm teşkilat yapısıyla aslında insanımızın doğumundan ölümüne kadar hatta ölümünden sonra bile
1: yanında.
0: Yani yanında.
1: Evet.
0: Yani böyle bir teşkilat bazen çok haksız eleştirileri.
1: Türkiye'de hiç kimsenin gitmediği yerlere Diyanet
0: evet,
1: İşleri Başkanlığı'nın
0: evet.
1: bir personeli mutlaka gidiyor. Ama canı gönülden
0: hocam
1: gidiyor,
0: bakın.
1: Hocam okul olmadığı yerde cami var.
0: Evet 2004 yılında ben Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yıllarca imam atanmamış bir köye atandım.
1: Evet hocam.
0: Ramazan'da beni devletimiz oraya atadılar. Yani o insanların duygularıyla bakmak lazım olaya.
1: Evet, çok
0: yani işte Diyanet'in bütçesi, Diyanet'in şusu busu sosyal medyada en çok algı yapılan konulardan bir tanesi. Yani bunu diğer idarecilerimiz çoğu zaman dile getirdiler. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı 150 bine

0: diyor. Yani Peygamber Efendimiz diyor. Niye diyor? Dinleyen de algı yapan da yapmayan da kurtulsun diye diyor. Yani hepimiz geçip gideceğiz bu dünyadan nihayetinde. Öyle bir dönemde Diyanet'in kendini biraz daha medya alanında özellikle ifade etmesine ihtiyaç duyuldu.
1: İl ve ilçe teşkilatlarından da ama pek çok habere yer veriyorsunuz.
0: Sadece il ve ilçe değil. Biz mesela dünyanın birçok ülkesinde başkanlarımızın teşkilatlarımızın yapısı var. Oradan bile haberler çekiyoruz. Yani bir mezrada, ülkemizin bir mezrasında Allah vermesin de bir olay olduğunda aslında biz oradaki imam hatipimizden hemen bilgiyi alabiliyoruz. Evet. Ne oldu? İşin aslı ne?
1: Evet.
0: Devletimiz de, güvenlik güçlerimiz de zaten ilk başvurduğu kişi o köyde az önce siz söylediniz ya. İmam var, ona gidiyor.
1: Evet hocam.
0: O yönüyle Diyanet Haber bir algıyla mücadele, işte müftülüklerimizin yaptığı hizmetleri kamuoyuyla paylaşma imkanı sunulsun diye kurulan bir web portalı. Bugün ben çok mutlu oluyorum. Şimdi Akseki'de namaz kılıyoruz. Cuma namazı kılıyoruz. İnsanlar hocayı dinliyorlar hutbede ama telefonda da hutbeyi takip ediyorlar.
1: Evet.
0: İnanın Zahid Hanım, birçok insanın Cuma hutbesi yazında Diyanet Haberi açıp okuduğunu, oradan hutbeyi takip ettiğini görüyorum. Bu beni ayrıca
1: ne
0: mutlu ediyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Çünkü reklam yok, bir şey yok.
1: Evet hocam.
0: Böyle bir web sitesi, başkanlığımızın teşkilatının sesi olarak biz onu kurduk. Tabii onun üzerinde Diyanet Radyoları'nın da canlı yayın butonları var. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani dinleyebilirsiniz. Evet. Öyle bir platform.
1: Çok güzel. Hocam çok teşekkür
0: Allah
1: ederim.
0: Allah razı olsun.
1: Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki bunları bizimle paylaştınız. Çalışmalarınızda size nice başarılar diliyoruz. Rabbim güç kuvvet versin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmalarını hem tüm Türkiye'ye hem de dünyaya anlatmak için güzel bir fırsat. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı. Ve daire başkanımız Adil Elzerey hocamızı misafir ettik. Tekrar çok teşekkür ederim hocam.
0: Ben müsaade ederseniz dinleyicilerimize sosyal medya bağlamında bir iki cümle söyleyip kapatmak istiyorum.
1: Hay hay.
0: Bugün sosyal medyada algı fazla yapılıyor. Akımlar var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben cümlemi şöyle kapatayım. Akıma kapılmayalım.
1: Ne güzel söylediniz. Evet.
0: Akıma kapılmayalım.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Evet değerli dinleyenler, programımızı noktalayacağız. Sonuna geldik ama mesajlarımız var. Birkaç dinleyicimiz bize uzaklardan da ses veren, yakından da bize iştirak edenlerin sesini dinleyelim. Onlara merhaba deyip öyle elveda diyelim. Bugün için en azından veda etmiş olalım. Selamlarını gönderiyor Fransa Strasbourg'tan dinleyenimiz. Selam ve sevgiler. Her daim sizleri dinliyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki devletimiz böyle güzel çalışmalara fırsat veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de olan bütün aileme ve milletime selam olsun. Sevgiler, saygılar demiş Emine Eskin Oğuz. Çok teşekkürler efendim. Ankara'dan Zeynep Hanım, hayırlı sabahlar. Aslında sessiz dinleyicilerinizdenim. Ancak bugün kayıtsız kalamadım. Diyanet Dijital içerikleri için tüm kuruma, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli eserler, nitelikli dijital ürünler üretiyorlar. Sevgiler demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve biz de bu güzel mesajla programımızı noktalayalım. Herkese hayırlı güzel bir gün diliyoruz. Devamında saatimiz 9.30'a yaklaşırken yarın sabah saat 7'de tekrar Diyanet Radyo mikrofonunda güne başlarken programında karşınızda olmak umuduyla. Allah'a ısmarladık.

0: Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

144. gün. Allah'ın yardımı. Ayet-i Kerime meali. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi buradan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. En'am suresi 63. ayet. Hadis-i şerif. Ebu Ümame anlatıyor. Resulullah öyle çok dua ederdi ki bir kısmını ezberleyemezdik. Ey Allah'ın Resulü, çok dua ediyorsun, bir kısmını ezberleyemiyoruz dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Size bütün bunları kapsayan bir dua öğreteyim mi? Şöyle dersiniz. Allah'ım, senden Peygamberin Muhammed'in dilediği güzelliklerden biz de isteriz ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Yardım edecek olan sensin. Sonunda sana ulaşacağız. Allah'ın yardımı olmaksızın kudret ve kuvvete ermek mümkün değildir. Fetva. Kiralanan bir tarladan kuraklık, dolu, sel ve benzeri nedenlerle ürün alınamadığı durumlarda tarla sahibine yine de kira ödenmesi gerekir mi? Kiralanan bir araziden kuraklık, dolu, sel baskını, çekirge istilası gibi bir afet sebebiyle ürün alınamazsa, Şafii mezhebine göre kira feshedilemeyeceği gibi ücretten indirim de yapılmaz. Hanefi mezhebinde ise suyun kesilmesi nedeniyle sulanan araziden veya değirmenden faydalanılamaması örneklerinde olduğu gibi, kiralanan maldan ürün alınmasına engel, tabii bir afet olması durumunda kiracı ücret ödemez. Çünkü yararlanma imkanı olmamıştır. Arazi ekildikten sonra ekini çekirge yese veya başka bir afet arız olsa, afet anına kadarki sürenin kirası ödenir. Afet anından sonra ise eğer araziyi tekrar ekerek başka bir ürün alma imkanı bulunursa kalan sürenin kirası da ödenir. Tekrar ekilip ürün alma imkanı bulunmazsa kalan sürenin kirası ödenmez. Hikmetli söz. Akrabalık bağlarını yaşatın. Bunu yaparsanız kökleriniz çürümez, dallarınız kırılmaz. Eski büyükleriniz unutulmaz, yeni nesilleriniz de aralarında ülfet ve dayanışma olacağı için haksızlığa uğramazlar. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.

0: İyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 24 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahlakın kemali. İsar. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemek, imkanın nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olmak anlamına gelen İsar, ahlakın kemalindendir. Müminin bu erdemi kazanma gayreti fedakarlıkla başlar. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Bu bazen malından, rahatlığından vazgeçmekle, bazen bir hatayı affetmek, kendi hakkından feragat etmekle olur. Peygamberimizin hayatı da fedakarlığın ve isarın en güzel örneğidir. Zira o, kendisinden bir şey istendiğinde hayır demeyen cömert ve fedakar bir insandı. Bir gün kendisine özel dokunmuş bir kumaş hediye edilmişti. Kumaşı aldı, belden aşağısına sardı. Oradakilerden biri kumaşa dokundu ve "Ya Resulallah, bunu bana giydir," dedi. Peygamberimiz bu sahabiyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Resulullah'ın ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen kumaşı çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi İsar'ın yansımasıdır. Bir hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Günün Duası.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte otururlarken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazı kıldıktan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aslandan, yerden, yurttan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Düzen nedir? Özen nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Kalbin derinliklerinde inşa olan yaşam amacı çevreyi yavaş yavaş şekillendirir. İnsanın hayata bakmak için ördüğü penceresi ve kurduğu yuva ruhunun aynasıdır. Özen varsa görünen desenler elbette daha canlı, daha güzel ve eşsiz olacaktır. Kiminin dokunduğu parlar, kiminin paslanır. Kiminin gözleri her rengi görür, kimi daima siyahtır. Kimi bir masal gibi akar gönüllere, kimi yorgundur, çok görür bir tebessümü bile. Evin, odan, masan, kitabın, bardağın, bardağın içinde soğumaya başlayan çayın, hepsi birden senden parçalar taşır. Ruh akseder mekana, eşyanın özünde sahibinin sesi yankılanır. Bilesin ki iç dünyan daima dışarı sızar. Kendine has köşende varlığın mühürlü kalır. İncelikler, bir kuşun terekleri misali renklere boyanır zarafet sahibi kişinin ellerinde. Temizlik, düzen ve özen hayata saygıdır. Unutma, ruhsal disiplin derin bir estetik anlayışını da barındırır. Zihnin berraklığına, ruhun sağlığına işaret eder. Karmaşık zihin, yorgun ruh, kırgın gönül, kendine yabancılaşmış bir benlik, düzenden, özenden ve huzurdan fersah fersah uzaktır. Her şey kendine, çevrene, yaşam alanına değer vermekle ilgilidir. Tek göz evin her köşesinde güzellikler şekillenebilir. Diğer yandan billur saraylarda karanlık odalar belirebilir. Bir çiçek, nakışlı bir perde, masada dumanı tüten bir fincan mis gibi kahve orayı saf güzelliğe boyayabilir. Mesele imkanlar değildir ama o imkanları değerlendirecek ruhun derinliğidir. Sorumluluk, fikrin bütün sınırlarını temize çeker. Benliğin pasını silip de geçer. Düzense disiplini getirir peşi sıra ve dış dünyada süren karmaşaya inat kişiye huzurlu bir yaşam alanı armağan eder. Kendinle baş başa kaldığın o köşe sana seni fısıldar. Aslanın yattığı yerde asalet izleri şekillenir. O halde bilesin ki inşa edilen gerçek kimlik kimselerin görmediği yerlerde saklıdır. Unutma, yaşam sevinci dokunduğunu güzelleştirmenle gelişir. Yuvayı yuva yapan da güzellikleri benimsemekle mümkündür. Aslan ol, düzenli kal, özeni ihmal etme ki yüreğinin genişlediğini hissedebilesin. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Aslan yattığı yerden belli olur.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şu dakikadan sonra onun kızlarıyla ilişkinizi keseceksiniz. Utbe, Utebe, dikkatle dinleyin beni. Derhal gidip nişana attığınızı, onun kızları Rukiye'yi de, Ümmü Gülsüm'ü de istemediğinizi söyleyeceksiniz.
2: Ne biçim adamsın sen? Kendine gel. O senin yeğenin.
3: Yeğenimmiş. Dinimizden dönen biriyle benim akrabalığım olamaz.
4: Hanginiz az önce boğazlanan devenin işkembesini getirip de o secdeye kapandığında üstüne koyan ha?
5: Sen Amr bin Hişam, sen Ukbe ve sen Ümeyye. Bir de bu kavmin şereflileriyiz diye övünürsünüz. Yaptıklarınız nerede? Şeref ve haysiyet nerede?
6: Asıl adıyla Ebul Hakem ama Müslümanlar arasında bilinen adıyla Ebu Cehil, insanları tehdit etme görevini üstlenmişti. Herkese ayrı tehditler yağdırıyordu. Eğer itibarlı biri İslam'a girmişse ona gider ve şöyle derdi.
4: Sen, senden daha hayırlı olan babanın dinini bırakıp onun fikrini hiçe saydın ve şerefini düşürdün öyle mi? Andolsun biz de seni ahmaklardan kabul edeceğiz. Seni hiçe sayacağız ve şerefini kaybedeceksin.
6: Eğer Müslüman olan, ticaretle uğraşan bir kimse ise ona şöyle diyordu.
4: Vallahi ticaretin durgunlaşacak, kazancın azalacak, seni iflas ettireceğiz.
6: Müslüman olan kişinin herhangi bir dayanağı yoksa, fakirse veya köleyse öldürülmesi gerekiyordu. Ama ölümünün kalanları korkutması gerekirdi. Bu yüzden kolay bir ölüm değil, acılar içinde olması gerekirdi. Yasir ailesi de bunlardan biriydi.
0: 10. bölüm.
6: Kureyş müşrikleri Müslümanları dinlerinden döndürmek için onlara akıl almaz işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ramda adı verilen taşlık bir bölge vardı. Güneş yükseldiğinde buradaki taşlar iyice ısınır, adeta bir fırına dönerdi. Mahzum oğullarının azılı müşrikleri burada köle olan Müslümanlara eziyet ediyorlardı. 70'ine merdiven dayamış olan köle Yasir, eşi Sümeyye, oğulları Abdullah ve Ammar işkence görmekteydi. Tam bu esnada Resulullah geldi.
4: Heh, işte başınıza bu belayı saran kişi de geldi.
6: Peygamberimiz onların bu halini görünce çok üzüldü. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir, dedi ve şöyle ekledi. Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et. Müşrikler İslam'ı seçen esirleri kimi zaman kızgın demirlerle dağlar, kimi zaman su dolu bir kaba başlarını sokarak boğulmasına yakın çıkarır, kimi zaman da kızgın taşların altında ezerek onlara işkence ederlerdi. Bundan sıkıldıkları veya yoruldukları zaman bu işi bırakır ama asla merhamet göstermezlerdi. Yaşı ileri olan Yasir bu işkencelere dayanamayıp ruhunu teslim etti. Fakat bu ölüm müşriklerin kinini söndürmemişti. Sıra yaşlı ve zayıf bir kadın olan Sümeyye'deydi. Sümeyye'nin sahibi bu görevi yeğeni Ebu Cehil'e devretmişti.
4: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
7: İlahi illallah.
4: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek. Muhammed'e inanmadığını söyle kurtul bu eziyetten.
7: Muhammed ancak Allah'ın elçisidir.
4: Sen Muhammed'in cemaline aşık olmuşsun. Onun için fazla yaşlı değil misin?
7: Yaklaş, istediğini söyleyeceğim.
4: Geldim. Hadi söyle diyeceğini. Lanet kadın.
7: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür.
4: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
7: La ilahe illallah.
5: Anne.
6: Yasir ve Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri oldular. Ammar gözleri önünde anne ve babasının öldürülmesine dayanamayarak onların, müşriklerin istediklerini söyledi ve serbest bırakıldı. Ancak yüreğine bir kor düşmüştü. Peygamberimizin yanına koştu. Peygamberimiz Ammar'la karşılaştığında onun sırtında yanık, vücudunda ise kamçı izleri vardı. Onu bu acılar içinde görmeye dayanamadı. Ammar, şükür ki kurtulmuşsun dedi.
8: Vallahi kurtulmadım ya Resulallah.
6: Peygamberimiz ona niçin böyle dediğini sordu.
8: Beni senden vazgeçmeye mecbur bıraktılar. Lat ve Uzza'nın senin dininden hayırlı olduğunu söyledim.
6: Peygamberimiz Ammar'a bunları söylerken kalbindeki hislerin nasıl olduğunu sordu.
8: Kalbim imanla doluydu. Dinime bağlılığım demirden daha sağlamdı. Ama annemle babamı gözlerimin önünde öldürdüler ya Resulallah.
6: Peygamberimiz, üzülme. Sen tepeden tırnağa imanla doluydun. Onlar yine böyle işkence ederlerse yine söyle ve ellerinden kurtul dedi. Ammar bin Yasir hakkında Nahl suresinin 106. ayeti nazil oldu. Rabbimiz şöyle diyordu. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Hazreti Ebubekir zengin bir tüccardı. Çok merhametliydi. İşkence gören esirleri satın alıp özgürlüğüne kavuşturuyordu. Bu duruma şahit olan babası bundan rahatsızdı.
9: Oğlum, son günlerde birçok köle aldığını duydum. Aldıklarının çoğu zayıf ve güçsüz.

0: Sen akıllı bir tüccarsın. Neden daha genç ve daha güçlülerini tercih etmiyorsun?
1: Baba, ben onları kendime hizmetçi olarak almıyorum. Onlarla aynı Allah'a iman ettik. Ve onlar bu sebeple eziyete uğruyorlar. Benim derdim onları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak.
0: Olacak şey mi? Bir köle ne kadar dinara mal olur bilmiyor musun? Azat etmek için mi oluyorsun? Bu ne saçmalık?
1: Benim gayem Allah'ın rızasını kazanmak baba.
2: Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere.
3: Ne diyorsun?
2: Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor.
1: Bekle, hemen geliyorum. Bunu al ve Ümeyye'ye git. Parayı görünce dayanamaz. Ne isterse ver, Bilal'i kurtar onun elinden.
2: Hemen gidiyorum.
0: Ölümün eşiğinde bir köle daha.
2: Ümeyye, şu zavallı hakkında Allah'tan korkmaz mısın? Daha ne zamana kadar ona işkence yapacaksın?
4: Benim bir suçum yok. Onun itikadını senin arkadaşın Ebu Bekir bozdu. Kölem olarak onu doğru yola getirmek bana düşer.
2: Ebu Bekir onu senden satın almak istiyor.
4: Ne kadar teklif ediyor?
2: Al da bak.
4: Bu köle için iyi bir para. Zaten artık işe yaramaz.
5: Kölelerimize göre esirler cezalandırılırken satılamaz.
4: Bu artık yaşayan bir köle değil. Canı çıkmak üzere. Al götür onu. Benim için karlı bir alışveriş oldu.
2: Hadi Bilal, ses ver lütfen, iyi misin? Hadi.
6: Allah birdir.
2: Gel kardeşim, gel. Sarıl bana. Biraz su vereyim sana. Al iç. Allah'ım, bu zalimlerin elini bırakma kimseyi.
7: Yeni bir dinin ortaya çıktığı tüm Arabistan'da duyulmuş, insanlar peygamber olduğunu söyleyen bu zatı merak eder olmuşlardı. Bunlardan biri de Devs kabilesinin meşhur şairi Tufeil'di. Vakit kaybetmeden Mekke'ye geldi. Fakat yolda bu adamın sihirli sözler söylediğine ve insanları büyülediğine dair sözler ulaştı kulağına. Ve kendini korumak maksadıyla kulaklarına pamuk tıkayarak onu görmenin mantıklı olduğunu düşündü. Kabe yakınlarında bir yere oturarak geleni gideni izlemeye başladı.
8: Şuradan geleni geçeni görebiliyorum. Oturup bekleyelim bakalım, istediğimi bulabilecek miyim? Şuradaki adam değişik bir ibadet sergiliyor. Hem eğiliyor hem secde ediyor. Bu nasıl bir ibadet? Şimdi de Kabe'yi tavafa başladı.
9: Hey Muhammed, bugün gökteki Rabbin neler fısıldadı sana?
8: Aradığım adam bu olmalı. Yakınlaşıyor. Kulaklarımı tıkayım ki bana büyüsü tesir etmesin. Aman Allah'ım. Yine de duyuyorum söylediklerini. Kulaklarımı tıkamam bir işe yaramadı. Ey Tufeil, Devs kabilesinin büyük şairi Tufeil, sen neden korkuyorsun? Onca şiir dinledin, onca şiir yazdın. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Bir dinle bakalım. Yanlış şeyler diyorsa kabul etmezsin. Ama ya gerçekten peygamberse?
7: Tufeil peygamberimizin yanına geldi. Onunla tanıştıktan sonra İslamiyet'le ilgili sorular sordu ve Müslüman oldu. Sonraki yıllarda kulağına pamuk tıkayarak Kabe'ye gelişini tebessümle hatırlayacaktı. Resulullah ondan kabilesine dönerek İslam'ı anlatmasını istedi. O da büyük bir aşkla kavminin yanına döndü, ancak kimseden olumlu bir cevap alamamıştı.
8: Ya Resulallah, kavmim iflah olmaz bir kabile. İnanmamakta direniyorlar. Dua et de Allah onları helak etsin.
7: Peygamberimiz onun bu isteğini gülümseyerek karşıladı ve beddua etmenin kötülüğünü anlattı. Sabrederek kavmini İslam'a davet etmesi gerektiğini söyledi. Tufeil'in artık ağır bir görevi vardı. Azimle bu işe devam etti ve onun sayesinde

0: içinde pek çok devsli Müslüman oldu. Müşriklerin gayesi insanları korkuyla bu dinden döndürmekti. Ancak kimsenin inancını değiştiremiyorlardı. Üstelik günden güne sayıları çoğalıyordu. Bu durum Kabe'ye putları ziyarete gelen hacıların azalmasına, dolayısıyla kazançlarına zarar verebilirdi. Durumu Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip'le konuşmaya karar verdiler ve ona "Kardeşinin oğluyla aramızda hüküm ver." dediler. Bunun üzerine Ebu Talip peygamberimizi çağırdı ve konuşmaya başladılar.
1: "Bunlar senin kavmindendir. Senden anlayışlı olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme."
0: Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar şöyle dediler:
2: "Bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım."
0: Bunun üzerine peygamberimiz, "Söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söylemeye ne dersiniz?" dedi. Bunu duyan Ebu Cehil atıldı:
3: "Babana rahmet, elbette. Onu, hatta 10 katını bile söyleriz."
0: Peygamberimiz, "Öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur deyin." buyurdu.
3: "Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Hadi kalkın, bu adamla anlaşamayacağız."
0: Müşrikler bu sefer daha sert bir dille Ebu Talib'e yeğenine sahip olmasını, yoksa işin farklı boyutlara varacağını söylediler. Ebu Talip yeğenini karşısına alıp şöyle dedi:
1: "Dinle Muhammed, bana da kendine de acı. Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler."
0: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu ve "Ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim" diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi. Yeğeninin üzüntüsüne dayanamayan Ebu Talib'in ağzından şu cümleler döküldü:
1: "Gel kardeşimin oğlu, gel. İstediğini söyle. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim etmem. Hiçbir şeyde beni sana destek olmaktan alıkoyamaz."
0: Amcasının bu desteğiyle peygamberimizin yüreği ferahlamış, yüzü tekrar gülmüştü. Ancak müşriklerin onunla ilgili daha pek çok planı vardı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün mü? Nereye gitsek onun hükmü bizimle.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana. Sonra sana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yüksek öğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgiye erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21.500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Zafer Paguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Paguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, İnanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Arpaguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Arpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Arpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Ömer Karaoğlu'ndan şehit türküsü. Gönlü güzel insanlara gelsin. Tüm İslam alemine gelsin. Teşekkür ederim. Ben her durumdan Hacı Kadir.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Hayırlı günler Diyanet Radyo. Annem ve ablam için Fatih Koca'dan Mahşerle Kur'an'la Haşre'yle Biz İlahisini yayınlarsanız çok sevinirim. Hayırlı günler.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Reklam.
1: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamünaleyküm, ben Hollanda'dan Afra. Ammar Acarlıoğlu'ndan Kula Kula Olmaz eserini rica ediyorum. Bu eseri büyük bir keyifle dinlediğimiz Diyanet Radyomuzun çalışanları ve dinleyenleri için istiyoruz. Allah'a emanet olun.

Aynı günde Sayın Sabahlar Diyanet Radyo dinleyicileri, ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları ezgisini canım yeğenim Mahir için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ben pek kıymetli kızlarım, eşim ve büyük ailemin tüm fertleri için Kemal Faruk'tan istiyorum. Allah razı olsun. Yürü.

Selamun aleyküm. Ben İstanbul Bağcılar'dan Ahmet Uygur. Uğur Işvak'tan Anadolu'yum eserini sesimin ulaştığı tüm kardeşlerime ve Diyanet'in değerli çalışanlarına hediye eden hayırlı ve bereketli günler dilerim. Rabbim bizleri ve neslimizi ecdadına hayırlı ve bereketli eylesin.

Torunu, ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlu'nun torunu. Ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır. Ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, asıldır ellerim. Ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi, dertlerin emekçisi.

Selamun aleyküm. Ben Şanlıurfa'dan Mehmet. Taner İnceoğlu'ndan. Eşim Rinde için bir şehit düşünce toprağı parçasını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata

0: yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yüksek öğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgiye erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayı içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21 bin 500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, inanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Arpaguş, gençlere okuma ve kendilerine, kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Arpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Arpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in eşyaları. İyi kimse için iyi mal ne güzeldir. Efendimizin dünyasında eşya, gönülden bağlanılacak maddi bir varlık ve kendisiyle kıymet kazanılacak bir değer değil, ihtiyaç için kullanılacak bir maldan ibaretti. Dünya malına aşırı değer verenleri şöyle uyarmıştı. Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli elbiselerin kulu olana yazıklar olsun. Böyle bir kişiye bir şey verilirse memnun olur, verilmezse hoşnut olmaz. O, kullandığı eşyanın ihtiyacı karşılamasını yeterli görür, lüks arzusu içine girmeyerek imkanları kısıtlı olan Müslümanların yaşadığı mütevazı bir hayatı tercih ederdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya geldiği anda sahip olduğu mal varlığına, eşyaya vefat ederken sahip bile değildi. Çünkü ihtiyacından artan para ve kıymetli eşyayı Allah yolunda infak etmişti. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in erkek kardeşi Amr bin Haris'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber öldükten sonra ardında silahı, beyaz dişi katırı ve bir miktar arazisinden başka bir şey bırakmamış, bunları da sadaka olarak bırakmıştı. O geriye ne dirhem, ne dinar, ne köle, ne cariye ve ne de başka bir şey bırakmıştı. Peygamberimizin miras olarak bıraktığı eşya, hayatın devamı için zaruri olan asgari şeylerden ibaretti. Hazreti Peygamber'in her türlü dünyalık imkanı elde etme gücüne sahipken bile dünyalık biriktirme hevesi olmamıştı. Fakih sahabilerden Abdullah bin Mesud, bir gün Hazreti Peygamber'in küçük olduğundan güvercin yuvasına benzetilen odasına girdi. O bir hasırın üzerinde uyuyordu. Hasır sertliğinden dolayı rahmet elçisinin vücudunun yan tarafında izler bırakmıştı. İbni Mesud, Resulullah'ın bu haline dayanamadı ve ağladı. İbni Mesud'un ağlamasına şaşıran Hazreti Peygamber, "Seni ağlatan şey nedir Abdullah?" diye sordu. İbni Mesud, kendisini ağlatan şeyi anlatmaya başladı. "Ya Resulallah, Kisra ve Kayser, Atlas, Halis İpek ve Dibaç, İran dokuması ipekli kumaşlar üzerinde yürüyorlar. Sense bu hasır üzerinde uyuyorsun. Bu hasır da senin vücudunda izler bırakmış." Bunun üzerine İbni Mesud'u teselli eden şu cümleler döküldü Hazreti Peygamber'in ağzından. "Ağlama Abdullah, dünya onların, ahiretse bizimdir. Hem benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada ancak bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden bir yolcu gibiyim." Evet, ne yolcu kalıcıydı ne de gölge. Ama menzile, hedefe ulaşmak için sıcak çöl ikliminde kısa sürede olsa gölgelenmek, güç toplamak demekti. Dünya fani, dünyalıklar geçiciydi. Fakat ahirete giden yolda ahiret yatırımı olmak üzere dünya metaını da ihmal etmemek gerekiyordu. Allah Resulü de bu güzel teşbihiyle bunu anlatmak istiyordu.

Ensardan bir kadın Hazreti Ayşe validemizi evinde ziyaret etti. Bu esnada Peygamber Efendimizin hasırdan yapılan döşeğini gördü. Onu peygamberine münasip görmemiş olsa gerek, evine döner dönmez hediye olarak kabaca yünden yapılmış bir döşek gönderdi. Eve geldiğinde bu yeni yatağı fark eden Hazreti Peygamber, "Bu nedir?" diye sordu. Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, Ensardan falanca hanım bana geldi. Yatağınızı gördü de evine gidince bunu gönderdi," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, "Onu geri gönder," dedi. Hazreti Ayşe olayın devamını şöyle anlatır. "Onu geri göndermedim. Doğrusu böyle bir döşeğin benim evimde bulunması çok hoşuma gitti. Resulullah bu uyarısını 3 defa yaptı ve şöyle dedi: "Vallahi ya Ayşe, eğer istersem Allah bana altın ve gümüş dağları ihsan eder." Hazreti Peygamber, insanı rehavete sevk edecek ve kendisini ibadetten alıkoyacak eşyaları kullanmazdı. Hazreti Hafsa'ya, "Allah Resulü'nün senin evindeki yatağı nasıldı?" diye sorulduğunda şu cevabı vermişti: "Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu 4'e katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için 4 kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında, "Bu gece benim altıma ne serdiniz?" diye hayretle sordu. "Biz, bu senin her zamanki yatağın. Biz sadece onu 4'e katladık ki daha yumuşak olsun," dedik. Bunun üzerine, "Siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu," buyurdu. Ancak Peygamber Efendimizin kendisi kişisel bir tercih olarak rahat bir yatak istememekle beraber ashabına böyle bir tavsiyede bulunmamıştı. İnsanların ihtiyaç duydukları eşyaya sahip olmaları en doğal haklarıdır. Bunların da en başta gelenleri oturulacak bir ev, vücudu örtüp soğuktan ve sıcaktan koruyacak yiyecekler ve hayatın devamını sağlayacak gıda maddeleridir. Ancak yaşadığı dönemin maddi şartlarını da dikkate alan Hazreti Peygamber, eşya kullanımında abartıya ve israfa kaçılmamasını istemiştir. Ayrıca gösteriş ve övünme amaçlı giyim tarzını da yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz bütün ömrünce ifrat ve tefritten sakınmış ve sergilediği mütevazı hayatıyla ashabına örnek olmuştur. O, içinde bulunduğu toplumda günlük hayatta revaçta olan birçok eşyayı bir varlık gösterisine dönüştürmeden kullanmıştır. Nitekim misafirliğe gittikleri yerlerde bazen altına serilen bir örtünün üzerine, bazen de verilen minder yerine toprağın üstüne oturmuştur. İmkanı olduğu halde Allah Resulü tamamen kendi arzusuyla dostlarından herhangi bir yoksul gibi sade bir hayat yaşamayı tercih etti. Bu nedenlidir ki Hazreti Peygamber'in evinde bulunan eşyalar son derece sade ve gösterişten uzaktı. Evinde hurma lifiyle dolu meşinden birkaç yastık, yatak olarak kullandığı hasırdan bir iki döşek, duvarlarda asılmış birkaç tane hayvan derisi, birkaç tane de örtü vardı. Geceleri aydınlanmak için kullandığı fitilli bir kandil, bir bıçak, yemek yediği büyükçe bir tabak, biri camdan diğeri ağaçtan yapılmış iki bardak da onun kullandığı eşyalar arasındaydı. O mütevazı evinde hem banyoda su için hem de hamur teknesi olarak kullanılan büyük bir kazanın yanı sıra abdest suyu ve içecek su konulan birkaç su kabı vardı. O dönemde İslam toplumunda elek kullanıldığı halde, rahmet elçisinin evinde vefat edinceye kadar ne un eleyeceği bir eleği olmuş ne de has undan bir ekmek boğazından geçmişti. Hazreti Peygamber bir insan olarak kişisel bakımına özen gösterir, temiz ve güzel görünmek için çeşitli eşyalar kullanır ve bir yolculuğa çıktığında bunları yanında götürürdü. Onun gece uyandığında bile kullandığı biri demirden, diğeri fil dişinden olan iki tarağı vardı. Aynası vardı ve ona baktıktan sonra, "Elhamdülillah, Allah'ım beni güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir," diye dua ederdi. İsmit denilen siyah bir sürmesi vardı. Yatarken iki gözüne de 3'er kez sürerdi. Ashabına da gözü parlaklaştırıp kirpikleri beslediği için İsmit'i tavsiye ederdi.
İhrama gireceği zaman saçına ve sakalına sürdüğü yağın parıltısı rahatça görülürdü pâk elçinin. Erak ağacından yapılan misvağı da evine girdiğinde öncelikle kullandığı, gece kalktığında yanından ayırmadığı ve devamlı kullandığı eşyalardandı. Hazreti Peygamber, İslam'ı ve Müslümanları korumak için birçok savaşa katılmış ve savaşlarda kılıç, zırh, miğfer gibi dönemin savaş aletlerini kullanmıştı. Hazreti Peygamber'in çoğu ganimetle elde edilmiş 9 kılıcı vardı. O, sahip olduğu savaş aletlerine hep güzel isimler verirdi. Onun en meşhur kılıcı Bedir ganimetlerinden aldığı Zülfikar idi. Bu kılıcın kabzasının başı gümüştendi ve kınının üzerinde de gümüş halkalar vardı. Efendimizin fetih günü Mekke'ye girerken taktığı kılıcın kabzası da altın ve gümüş işlemeliydi. Babasından miras kalan ve hicret ederken yanında taşıdığı Mesur, Sa'd bin Ubade'nin hediye ettiği ve Bedir'de savaştığı Adb, Beni Kaynuka'dan ganimet olarak aldığı Kali, Bettar ve Hatf ile Tay kabilesinden alınan Resup ve Mihzem adlı kılıçları da vardı. Hazreti Peygamber, savaşta düşmanın ok ve kılıç darbelerinden korunmak için zırh giyerdi. Onun 7 adet zırhı vardı. Bunların en meşhuru Zatül Fuzul idi. Hazreti Peygamber bu savaş aletlerinin hemen hemen hepsine ya ganimet ya da hediye yoluyla sahip olmuştu. Resulullah eşyalarını sağ eliyle ve malı verenin Allah olduğu bilinciyle kullanırdı. O kullanılan eşyaların kişiyi manevi duygulardan uzaklaştıracak ve sürekli dünyayı hatırlatacak şekil ve özelliklere sahip olmamasına özen göstermiştir. Rahmet peygamberi aşırı refah arzusu ve arayışı içinde olmamış, aksine her zaman mütevazı bir tutum sergilemiştir. Şurası bir gerçektir ki Allah Resulü helal yoldan dünya malı edinilmesini de teşvik etmiştir. Nitekim Amr bin As bu konuda şunları anlatmıştır. Resulullah, kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Kafasını kaldırıp bana baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr, salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir. Ashabından elde edebildikleri kıyafetlerin en iyisini giymelerini ve bulabildikleri en güzel kokuları sürünmelerini isteyen Allah Resulü, israf ve kibre kaçmadan yiyin, için, giyinin ve Allah yolunda harcamada bulunun buyurarak bu konudaki temel ilkeleri ortaya koymuştur. Bir devlet başı, muzaffer bir kumandan, dahası son dinin peygamberi olarak Resul-i Ekrem fakir değildir ama mütevazı yaşamayı tercih etmiştir. Yoksul ashabının hayat standartlarında yaşadığı halde aşırıya kaçılmadığı sürece çevresindekilerin güzel ve nitelikli eşyalar kullanmasına müdahale etmemiştir. Kendisi de kullandığı nitelikli eşyaların hemen hepsini ganimet veya hediye yoluyla elde etmiştir. Hayatı boyunca mal edinmeye karşı olmadığı gibi mal arzusunda olan ve bunu hayatının amacı edinen biri de olmamıştır. Peygamber Efendimizin hayat tarzına baktığımızda görürüz ki eşya insanın efendisi değil, aksine Rabbe layıkıyla kulluk edebilmenin ve onun rızasına uygun bir ömür sürmenin vesilesidir.

0: Planet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Rebiul

0: Şehir 1448. Rumi takvime göre 24 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahlakın kemali. İsar. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemek, imkanı nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olmak anlamına gelen İsar, ahlakın kemalindendir. Müminin bu erdemi kazanma gayreti fedakarlıkla başlar. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Bu bazen malından, rahatlığından vazgeçmekle, bazen bir hatayı affetmek, kendi hakkından feragat etmekle olur. Peygamberimizin hayatı da fedakarlığın ve isarın en güzel örneğidir. Zira o, kendisinden bir şey istendiğinde hayır demeyen cömert ve fedakar bir insandı. Bir gün kendisine özel dokunmuş bir kumaş hediye edilmişti. Kumaşı aldı, belden aşağısına sardı. Oradakilerden biri kumaşa dokundu ve "Ya Resulallah, bunu bana giydir." dedi. Peygamberimiz bu sahabiyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Resulullah'ın ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen kumaşı çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi İsar'ın yansımasıdır. Bir hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu: "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte otururlarken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazı kıldıktan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu.

Din ve Hayat az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yükseköğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgi erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21.500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Faguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Faguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, İnanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Arpaguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Arpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Arpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde günümüzde deizm, ateizm ve nihilizmi doğuran sebeplerden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorulduğunda Allah ve Resulüne imandır cevabını vermiştir. O halde insanın kalbindeki iman cevherini kaybetmesi en büyük kayıptır. Allah'ın yeryüzünde halife kıldığı, böylece varlıklar içerisinde şerefli bir konuma getirdiği insanın şeref ve haysiyetini koruması, imanını korumasına bağlıdır. İman her türlü şüpheden uzak, saf ve katıksız bir şekilde kalplere yerleşmedikçe hakiki bir inançtan bahsetmek mümkün olmaz. Hazreti Ömer'in ifade ettiği gibi, hakiki iman içinde Allah'a iman etmek, küfrü ve yaşanan çağdaki inkarcı akımları tanımak ve reddetmek gerekir. Hususi karakterler bakımından insanlar, madenler gibi farklı yapılara sahip olsalar da, genel yapı bakımından aynı fıtrata sahiptirler. Bu fıtrat, esasen tevhid esasına göre Allah'a inanma şeklinde yoğrulmuştur. İnsanın tevhid akaidine göre inancını şekillendirmesi, fıtratına uygun olanı seçmesidir. Ancak bu durum, fıtratın batıl inançlara ve inkara kapalı olduğu anlamına gelmez. Öyle olunca insan fıtratı, imanı ve küfrü kabul etmede aynı seviyededir. Birinin diğerine galip gelmesi, değişik sebeplerle gerçekleşir. O halde, ateizm, deizm ve nihilizm gibi din karşıtı akımları tanıyalım, sonra ortaya çıkmasına ve taraftar bulmasına yol açan sebepleri belirleyelim. Kıymetli dostlar, teizm, ilahi dinlerin söylediği anlamda bir ilahın varlığına inanmaktır. Ateizm ise İngilizce'deki A olumsuzluk edatıyla Allah'ın varlığını inkar eden felsefi görüş demektir. Kavram olarak ateizm, kainatı incelerken Allah'ı ve ruhu inkar ederek duyuların ve deneyin verilerinden başka hiçbir bilgiyi kabul etmeyen, alemin tesadüfün bir takım kombinezonlarıyla meydana geldiğini kabul ve iddia eden görüş demektir. Deizm, Latince tanrı anlamındaki deus sözcüğünden türetilerek ateizme karşı tanrıcılık anlamında kullanılmıştır. Kavram olarak deizm, her türlü vahyi, risaleti, mucizeyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah'ı, dini inkar ederek sadece akılla idrak edilen bir yaratıcıyı kabul eden anlayıştır. Bir başka ifadeyle Allah'ın alemin mimarı olduğunu, alemi düzenleyip tanzim ettiğini, ona şekil verdiğini, onu harekete geçirdiğini ama artık aleme karışmadığını tasavvur eden bir anlayıştır. Kıymetli dostlar, nihilizm yani hiççilik ise bilgi, değer ve varlık felsefesiyle ilgili bir öğretidir. Nihilistlere göre hiçbir şeyin hakikati yoktur. Hiçbir şeyin hakiki bilgisine ulaşmak da mümkün değildir. Bu bakımdan insan eylemlerini belirleyen ahlaki değerlerden bahsedilemez. Nihilistlere göre insanlar güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılır. Mevcut ahlak sistemini Allah'a inanan zayıf insanlar oluşturmuştur ve bu ahlak sistemi köle ahlakıdır. Bu ahlakın karşısında güçlü insanların oluşturduğu efendi ahlakı vardır. Üstün insan, çağının modası geçmiş değerlerini reddeden, yeni değerler oluşturabilen insandır, nihilizme göre. Kıymetli dostlar, şimdi programımızda Batı'da ateizm, deizm ve nihilizmin nedenlerinden bahsedeceğiz. Ateizm, deizm ve nihilizm gibi Batı'da ortaya çıkan din karşıtı akımlar tepkisel hareketlerdir. Her devirde inkarcı akımlar marjinal grupların savunduğu bir düşünceyken, Rönesans sonrasında hızla gelişerek modern dönemde geniş kitlelerin düşünce ve yaşam biçimi haline gelmiştir. Bunun önemli bir sebebi Hristiyanlığın dejenere olması ve pagan kültürüyle bütünleşmesidir. Bu durum Hristiyan inançlarını hızla irrasyonalizme yöneltmiş, Hristiyanlık adeta sır ve gizem dini olmuştur. Hristiyanlıktaki üçlü tanrı inancı, asli suç, kiliselerin tanrının bedeni olduğuna inanılması gibi inançlar, ikna olunarak inanılan bir din değil, iradeci bir imanı doğurmuştur. Böyle bir iman ancak baskı ve korkuyla sürdürülebileceği için papazlar halk üzerinde mutlak bir otorite kurmuşlardır. Çoğu zaman bu otorite akıl, özgür irade ve serbest teşebbüs üzerinde baskıya dönüşmüştür. Daha sonra bu otorite ekonomik anlamda halkın sömürülmesine alet edilmiştir. Ama modern çağda sürekli gelişen deneysel bilgiler kilisenin asırlardan beri savunduğu inançları sarsmıştır. Bunu önlemek için kilisenin uyguladığı baskılar insanı dinden uzaklaştırmıştır. Dünya ahiret dengesinin kurulamaması, Hazreti İsa'ya karşı sevgide aşırılık ve onun mucizelerini yanlış yorumlayarak peygamberlik konumundan ilah konumuna, Allah'ın oğlu konumuna yüceltilmesiyle peygamberlik makamının ruhban sınıfına terk edilmesi, bu sınıfında tarihi süreç içerisinde akla, bilime ve fıtrata aykırı bir takım dini yorumlar yapmaları ve uygulamalarda bulunmaları önemli nedenlerdir. Sonuçta akla fıtrata uygun din ve değerler sisteminden mahrum kalan Batı, seküler bir dünya görüşüne mahkum olmuştur. Siyasal anlamda kapitalizm olarak ifade edilen bu sistemde kar, sermaye ve mal için her yol mübah sayılmıştır. Bunlar elbette Medyenlilerin Hazreti Şuayb'a, "Ey Şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi, sana ibadetin, dinin mi emrediyor? Oysa sen uyumlu, akıllı birisin" dedikleri gibi, kendilerine müdahale edecek peygambere karşı çıkacaklar, işlerine karışmayan, helal haram diye bir sınır koymayan Allah inancına yöneleceklerdir. Kıymetli dostlar, bugün ateizm, deizm ve nihilizmden bahsettik, tanımlarını yaptık, bu kavramlardan bahsettik ve Batı'da ateizmin, deizmin ve nihilizmin nedenlerinden bahsettik. Gelecek programımızda ülkemizde ateizm, deizm ve nihilizmin nedenlerinden bahsedeceğiz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Hepinize mutlu, güzel, hayırlı bir gün diliyorum.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Dünyada her şey kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

0: dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Hüsnü Hal.
2: Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku...

İyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı. Kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş. Tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış. Sonra da kuzucuğuna. Kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Bu dünya bir tarladır. Ne ekersen öbür dünyada onu biçersin. Bu dünyada kendini ateşe atma. Nefsine hakim ol. Heves ve arzuları için ömrünü harcayan kişi, ömrünün sonunda pişmanlıktan başka bir şey elde edemez. Bedeninin şehvani isteklerine tabi olan kişi, nefsinin esiridir.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
0: memnuniyetin sigortası. Reklam.
2: Mecelleden dersler az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yüksek öğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgi erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21.500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, inanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Arpaguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Arpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Arpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, yeni bir Mecelle Kaidesi ile tekrar huzurlarınızdayız. Bugün konu edeceğimiz Mecelle Kaidesi, El kadimu yutraku ala kıdemihi, eskiden kalma eskiliğini yani kıdemini sürdürür. Bir başka ifadeyle kıdemli olan kıdemi üzere bırakılır kaidesiyle huzurlarınızdayız. Bu kaidede ifade edilen kadim yani eskiden kastedilen şudur. Tarafların anlaşmazlığa düştükleri esnada bu kadim olan şeyin evveliyatını yani başlangıcını bilen kimsenin bulunmadığı şeydir. Yani eskiden beri var ola gelen bu hakkın ya da şeyin başlangıcının hangi usulle ihdas edildiğini bilen kimsenin bulunmadığı şeye kadim diyoruz. Kıdemli diyoruz. Kaidede anlatılmak istenen budur. Dolayısıyla bu kadim olan şey, eski olan şey tartışma konusu olduğunda bu kıdemi, eskiliği dikkate alınarak mevcut durumu neyse olduğu gibi bırakılır. Üzerine hiçbir ziyade veya eksiltme yapılamaz. Zira kadim zamandan beri devam ede gelen bu durum başlangıçta şer'i bir dayanağa dayanarak, şer'i bir dayanağa istinad ederek ihdas edilmiş demektir. Yani aslı itibariyle meşru olup insanların ellerinde bulunan veya tasarrufları kapsamında olan her türlü eşya, menfaat, yararlanma hakkı gibi şeyler olduğu gibi devam eder. Bu kadim vasıfları onların meşru yollarla elde edilmiş olduğuna delalet eder. Aksi takdirde uzun yıllar kimsenin itirazına ya da müdahalesine konu olmaksızın varlığını sürdürmüş olması mümkün değildir. Mesela bir şahsın başkasına ait bir araziden geçerek kendi mülküne ulaşan nasıl ve hangi surette ihdas edildiği de kimsenin bilmediği bir yol hakkı olduğunu varsayalım. Bu yolun geçtiği, bu patikanın geçtiği arazi sahibinin bu yol hakkını hak sahibinin izni ve onayı olmaksızın iptal etme ya da değiştirme hakkı yoktur. Çünkü kadim olan kıdemi üzere bırakılır. Eskiden beri varlığını sürdürüyor olması onun meşru bir gerekçeyle elde edilmiş bir hak olduğuna delalet eder. Ancak bu hakla ilgili olarak taraflar söz konusu hakkın kadim, eski ya da daha sonradan ihdas edilmiş olduğu konusunda anlaşmazlığa düşerlerse kadim olduğunu iddia eden kişinin sözüne itibar edilir. Şayet daha sonra ihdas edilmiş, daha sonra elde edilmiş olduğunu iddia eden kişi iddiasını ispatlayacak bir belge sunarsa bu durumda söz konusu belge dikkate alınır ve onun iddiası geçerli kabul edilir. Değerli dinleyenler, başkasının mülkünde yukarıda ifade edilen hak ya da menfaatlerden birini ihdas eden kişinin bu eyleminin yasal dayanağını ispat etmesi istenir. Şayet yasal bir dayanağa, meşru bir gerekçesi yoksa kendisine engel olunur. Zaten meşru bir dayanağı olmayan kadim şeyin giderilip izale edilmesi gereken bir zarar olduğu bir başka mecelle kaidesinin konusu olup yeri geldiğinde o kaidede de bunun detayına, izahına dikkat çekmeye çalışacağız. Yeni bir mecelle kaidesinin izahında tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.
0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 24 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahlakın kemali. İsar. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemek, imkanı nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olmak anlamına gelen İsar, ahlakın kemalindendir. Müminin bu erdemi kazanma gayreti fedakarlıkla başlar. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Bu bazen malından, rahatlığından vazgeçmekle, bazen bir hatayı affetmek, kendi hakkından feragat etmekle olur. Peygamberimizin hayatı da fedakarlığın ve isarın en güzel örneğidir. Zira o, kendisinden bir şey istendiğinde hayır demeyen cömert ve fedakar bir insandı. Bir gün kendisine özel dokunmuş bir kumaş hediye edilmişti. Kumaşı aldı, belden aşağısına sardı. Oradakilerden biri kumaşa dokundu ve "Ya Resulallah, bunu bana giydir," dedi. Peygamberimiz bu sahabiyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Resulullah'ın ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen kumaşı çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi İsar'ın yansımasıdır. Bir hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafa

Anı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan kork.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül bu yirevanı bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak etki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki

0: Kurtarıcı Kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yüksek öğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47

0: diye aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgiye erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21 bin 500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini de ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Zafer Faguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Faguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, İnanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Faguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Faguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Faguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Faguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Davranışlarını şartlara göre ayarla. Daha önce işlerin kıvamını ayarlamaktan söz etmiştik. Bu kıvam ayarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de içinde bulunduğumuz şartları, durumu, kişileri dikkate alarak davranmaktır. Günlük hayattan bir örnek verelim. Havanın durumuna, mevsimin değişmesine bağlı olarak arabanın yoldan çıkmaması, kaza yapmaması için sürekli lastikleri değiştiriyoruz. Karlı ve buzlu havada o havaya uygun, sıcaklarda da o havaya uygun lastik takıyoruz. Bunun yegane amacı yolda düzgün gidebilmek, kazadan beladan uzak kalabilmektir. Aslında hayat imtihanımızda yapmamız gereken davranış da tam böyle olmalı. Allah'ın dosdoğru yolunda, sırat-ı müstakimde yürüyebilmek, yolda kalabilmek, yoldan çıkmamak için içinde bulunduğumuz şartlara uygun davranmayı bilmek gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutuyoruz çünkü bu ayda kulluk yolunda ilerleyebilmek ancak bu şekilde mümkün. Kurban gelince kurban kesiyoruz çünkü orada ona uygun davranmak gerekiyor. Öyle bir zaman olur ki orada susmak gerekir. Öyle de bir zaman olur ki orada susmak vebal olur, konuşmak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak, bakmamak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak vebal olur. Bütün dikkatimizle bakmak gerekir. Hayat imtihanımızda sırat-ı müstakim üzere dümdüz ilerleyebilmek için göstermemiz gereken tavır bu olduğu halde bizler genelde iki konuda hata yapabiliyoruz. İlk hatamız şu, durumların, konumların, şartların değişmesine dikkate almaksızın her durum ve şartta sabit ve statik davranış tarzı ortaya koymak. Bu her mevsim aynı lastiği kullanmak gibi, hep kış lastiği ya da hep yaz lastiği modunda gitmek. Muhatabımız kim olursa olsun, zaman ve zemin ne olursa olsun, şartlar nasıl olursa olsun, herkese aynı kalıp davranışı sergiliyoruz. Oysa bir davranışı bir şahıs yaptığında ona tepki göstermek gerekirken, aynı davranışı bir başkası yaptığında belki tebrik etmemiz gerekir. Söz gelimi hayatında hiç namaz kılmamış olan bir kimse, ilk defa camiye gelse, sağa sola bakarak namaz kılsa biz o şahsa bu senin kıldığın namaz hiç düzgün olmadı, bu şekilde namaz kılamazsın dersek o şahsı küstürmüş ve belki de bir daha camiye gelmesini engellemiş oluruz. Ama aynı davranışı 5 vakit namaz kılan, caminin ne olduğunu bilen biri yaparsa bu defa bu davranışı ona yakıştıramayız ve niçin böyle yapıyorsun, namazda sağa sola bakılmayacağını bilmiyor musun deriz. İkinci hatamız ise şu. Belirli bir zamanda kişiye karşı gösterilmesi gereken tavır ve durumu ayarlayamamak. Bu da yazın kış lastiği, kışın yaz lastiği kullanmak gibi. Sabit ve statik değiliz ama zamanlamada hata yapıyoruz. Peki hangi konumda nasıl tavır ve davranışlar sergilememiz gerektiğini kime, neye göre ve nasıl belirleyeceğiz? İşte peygamberin işlevi tam da burada ortaya çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yakından okuduğunuzda, onun siyer ve sünnetiyle içli dışlı olduğunuzda hangi durumda nasıl bir davranış kalıbı ortaya koymanız gerektiği çok net bir biçimde görülüyor. Onun Allah'ın Resulü olduğunun en önemli delillerinden birisi bu. Nerede ne tepki verilmesi gerekiyor bunu biliyor. Hiçbir tavır ve davranışında itidalin dışına çıkmıyor. Mesela Allah Resulü'nü hayatı boyunca hiçbir zaman avazı çıktığı kadar bağırırken çileden çıkmış bir halde görmüyorsunuz. Öfkeden köpürmüyor, kendini kaybetmiyor, sevindiğinde coşup taşmıyor, şımarmıyor, hüzünlendiğinde yaka paça yırtmıyor, ümitsiz, hayattan bezmiş, yıkılmış bir tavır içine asla girmiyor. Bir savaşta galip geldiğinde zafer sarhoşu olmuyor, bir savaşta mağlup olduğunda her şey bitti buraya kadarmış tavrına bürünmüyor. Onun hayatı kahkahalar ve çığlıklar arasında değil, tebessüm ve gözyaşı arasında mutedil bir çizgide gidiyor. Ne buyuruyordu Rabbimiz? İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Duamız. Rabbimiz hayatımızın her anında onun alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisini örnek almayı, hayatımızı onun gösterdiği istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de: duyana, dinleyene.

Eşinin, dostunun yükünü yüklen. Gönüllerini kırmaktan sakın. Onlara verdiğin sözü unutma. Arkadaşın herhangi bir sebeple sana düşman olacak olursa, o senin içini dışını bildiğinden çok zarara uğrarsın. Onun için dostunu düşman edinmemeye çalış. Sen kendini nasıl gözetirsen, arkadaşını da öyle gözet. Dost edinmek kolaydır. Ama bu dostluğu korumak çok zordur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte otururlarken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazı kıldıktan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yüksek öğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek, medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da, biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgiye erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21.500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerine dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erpaguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, inanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Erpaguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Erpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Erpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: Anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş. Babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim. Çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum. İstediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik. Seninle çölleri geçelim.
1: Bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve alırım.
1: Oh nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
2: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
2: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
2: Bak bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
2: Evet, Yemenişi kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
2: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
2: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
2: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Hemen gider gelirim.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
4: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabrederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
2: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
1: Selametle gidin.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Sağ olun.
4: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
5: Sonra ne olmuş baba?
1: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
0: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
1: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
0: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
1: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
0: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
1: Allah sizlerden de razı olsun.
6: Hadislerin hikayeleri.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 24 Eylül 1442.

0: fedakarlığın ve isarın en güzel örneğidir. Zira o, kendisinden bir şey istendiğinde hayır demeyen cömert ve fedakar bir insandı. Bir gün kendisine özel dokunmuş bir kumaş hediye edilmişti. Kumaşı aldı, belden aşağısına sardı. Oradakilerden biri kumaşa dokundu ve "Ya Resulallah, bunu bana giydir," dedi. Peygamberimiz bu sahabiyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Resulullah'ın ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen kumaşı çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi İsar'ın yansımasıdır. Bir hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara. Yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocukların

0: kızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Haberler az sonra.

0: Lisan-ı Münasip az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yüksek öğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknoloji ile bilgiye erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21.500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Zafer Paguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Paguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, İnanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Arpaguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Arpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Arpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Dünyaya teşrifi diyoruz, doğru mudur diye bir soru soruldu. Cevaplayalım. Mesela Mevlid Kandili'ni tanımlarken Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde deniyor. Doğru mudur? Doğrusu dünyayı teşriflerinin olacak. Teşrif, şeref verme, şereflendirme, onurlandırma demektir. Kendisinden önceki nesnenin yönelme değil, belirtme eki alması gerekir. Neyi onurlandırdı, neyi teşrif etti? Dünyayı teşrif etti. Dolayısıyla doğru ifade, dünyayı teşriflerinin yıl dönümü vesilesiyle olmalı. Bir başka örnek, hanemizi teşrif ettiler. Bakın, hanemize teşrif ettiler değil, hanemizi teşrif ettiler. Yani evimizi şereflendirdiler. Bu nezaket, yüceltme ifadeleri protokol konuşmalarında sıklıkla kullanılır. Sayın Bakan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buna benzer sorulan bir başka soru, öğle namazına müteakip mi diyeceğiz, namazını müteakip mi diyeceğiz? Şimdi müteakip kelimesine bakalım. Müteakip, zarftır, birbiri ardınca gelen, birbirine takip eden demektir. Dolayısıyla namazına müteakip değil, namazını müteakip olmalı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından deriz. Benzer bir ifade haiz

0: sıfattır. Sahip, malik, taşıyan. Örnek cümle, bu vasıfları haiz öğretmenler arıyordu. Vasıflara haiz değil, vasıfları haiz. Muhtevi diye bir sıfat var. Kendinde toplayan, içine alan, kapsayan demektir. Bu belge tüm emirleri muhtevidir. Ne demek? Bu evrak, bu belge tüm emirleri kapsamaktadır. Evet, tüm emirlere değil, tüm emirleri muhtevidir. Benzer bir sıfat havi, içine alan, içinde bulunduran, içeren demektir. Şöyle bir ifade var eskilerden, zehirli maddeleri havi kaplar. Evet, zehirli maddeleri içeren anlamında. Camiyi biliyoruz, bildiğimiz ibadethane anlamının dışında, toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran demektir. Böyle bir ilk anlamı var. Bu da yönelme iki değil, belirtme iki alır. Bakalım, meseleyi efradını cami bir şekilde izah etti. Evet, efradını cami, toplayan hepsini. Tüm şartları cami bir piyes yazdı. Yani tüm şartları anlatan, toplayan bir piyes, bir oyun yazdı demek istiyoruz bu cümlede de. Deruhte etmek diye bir kelime var. Bu da protokol konuşmalarında, protokol ilanlarında geçer. Üzerine almak, üstlenmek, yüklenmek demektir. Çok önemli vazifeleri deruhte etmiş bir yönetici deriz mesela. Vazifelere deruhte etmek değil, vazifeleri deruhte etmek.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

yararlı olduysa sen de onu yap. Ölürken onlar neye pişman oldularsa sen de ondan uzak dur.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu. Diyanet takvimi.
2: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 26 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 24 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Ahlakın kemali. İsar. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi nefsine öncelemek, imkanın nispetinde öncelikle başkasının ihtiyacını karşılama gayretinde olmak anlamına gelen İsar, ahlakın kemalindendir. Müminin bu erdemi kazanma gayreti fedakarlıkla başlar. Fedakarlık, insanın sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmesidir. Bu bazen malından, rahatlığından vazgeçmekle, bazen bir hatayı affetmek, kendi hakkından feragat etmekle olur. Peygamberimizin hayatı da fedakarlığın ve isarın en güzel örneğidir. Zira o, kendisinden bir şey istendiğinde hayır demeyen cömert ve fedakar bir insandı. Bir gün kendisine özel dokunmuş bir kumaş hediye edilmişti. Kumaşı aldı, belden aşağısına sardı. Oradakilerden biri kumaşa dokundu ve "Ya Resulallah, bunu bana giydir," dedi. Peygamberimiz bu sahabiyi kırmadı ve evine döner dönmez kumaşı katlayarak ona gönderdi. Resulullah'ın ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen kumaşı çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi İsar'ın yansımasıdır. Bir hadis. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Hayırlı günler.
3: Diyanet takvimi.
4: Milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Sana hisli yürek lazımsa oku, onu yazdım iki.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Ankara'nın Pursakları ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında hain bir saldırı meydana geldi. Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapıldığı esnada arka koltukta oturan şüphelinin araçtan inerek ateş açması sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralandı. Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Ankara Valisi Yakup Can Polat yaptığı açıklamada olay yerinden kaçan araçtaki iki şüphelinin yakalandığını, polise ateş açan ana failin ise olayın ardından kendi kafasına ateş ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Yükseköğretimdeki imkanların Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerek medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız, daima onların yanında olacağız dedi. Kadın akademisyen oranının %47'yi aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, yapay zekanın araştırma emeğini devre dışı bıraktığına değinerek, teknolojiyle bilgiye erişim süreçlerinin dengeli yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Sermaye piyasasında tasfiye sürecine giren fonlar için hazırlanan kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 2 Mayıs içerisinde yasalaşması öngören düzenleme ile fonlarda 1 milyon liranın altında varlığı bulunan yatırımcıların ödemelerinin enflasyon farkı da hesaplanarak öncelikle yapılması hedefleniyor. Ödemelerde kesinlikle kamu kaynakları kullanılmayacak. Fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle elde edilen kaynak yatırımcılara aktarılacak. Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü soykırımda bilanço ağırlaşıyor. Gazze şeridine atılan 223 bin ton bombayla nükleer bir yıkım gerçekleştiren işgal güçleri, 21.500'ü bebek ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı. Füze ve bombaların yanı sıra açlığı da silah olarak kullanan işgalci rejim, yardım merkezlerini dahi ölüm tuzağına çevirerek binlerce sivili hedef aldı. Yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını durdurmayan ve 1100'den fazla Filistinliyi daha şehit eden İsrail, Gazze nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ederken 2700'den fazla aileyi nüfus kütüğünden tamamen sildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Zafer Paguş, Diyanet TV ekranlarında yayınlanan İyilik Vakti programının yeni sezon ilk bölümünde gençlerin sorularını yanıtladı. Camilerin sadece ibadet mekanı değil, sosyal hayatın merkezinde yer alan alanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Paguş, gençlere yönelik karamsar bir tablonun çizilmemesi gerektiğini, onların anlaşılmaya ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknolojinin imkanlarından faydalanırken, inanç, ahlak ve manevi değerlerin korunması gerektiğini söyleyen Paguş,

0: Arpaguş, gençlere okuma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu. Başkan Arpaguş, ihtiyaç sahibi gençlerin yuva kurmasına destek olmak amacıyla başlatılan İki İnsan Bir Hayat projesinin de devam edeceğini açıkladı. Ailelere de çağrıda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, evliliklerde lüks ve israftan kaçınılması, gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade etti. Arpaguş, gençlerin toplumun geleceğini inşa edeceğini belirterek, gelecek adına ümit var olduğunu söyledi. Muş'ta görev yapan 57 yaşındaki İmam Hatip Muhammed Fecri Yıldırım, 12 yıl önce tanık olduğu acı bir olayın ardından kendini madde bağımlılığıyla mücadeleye adadı. Mesai saatleri dışında gönüllü çalışan Yıldırım, son bir yılda 32 gencin zehir batağından kurtulmasına vesile oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul 23, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 22, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 23 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 39, Medine 41, Kudüs 26, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 22, Gümülcine 24 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan ve sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 7 Ekim çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti mağfireti esirgemesi selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, akşamımızı bereketli, huzurlu, sağlıklı eylesin efendim. Mesaj numaramız hemen hatırlatalım ki... Mesajlarınızı bekliyoruz, istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte olan, bize kulak veren cümle değerli dinleyicilerimiz, her birinizin selamlarınızı, mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim akşamın bu güzel vaktinde bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz bekliyoruz tabii ki mesajlarınızı, selamlarınızı, istek eserlerinizi 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Özellikle akşam yoklamasında istek eserlerinizi yazıp göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Eskişehir'den Tuğba ben. Sizlerden Allah razı olsun. Sevdiklerimize ulaşan sesimiz oluyorsunuz. Sıradaki eser kıymetli eşime armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Almanya'dan dinliyoruz sizi. Gurbetteyiz ve vatanımızdaki bütün değerli ailemize, Yılmaz ailesi selamlar gönderiyoruz ve onlara sıradaki güzel eserleri armağan ediyoruz diyor dinleyicimiz ama lütfen isimlerinizi de yazınız efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuza aleykümselam. Çağatay Bey, hayırlı akşamlar programını ve sizleri keyifle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Eve dönüş yolundayız şu anda. Mesaisi biten bütün değerli dinleyicilerinize ve Diyanet Radyo ailemize sıradaki eserleri armağan ediyoruz. Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz efendim. O halde hemen sıradaki ilk güzel eserimizi sizlerle buluşturalım. İstemiş olduğumuz eseri dinletelim. Ardından diğer isteklerinizle kaldığımız yerden devam edelim. Mesaj numaramız 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Eve dönüş yolculuğunda olan değerli dinleyicilerimiz, yolda bize kulak veren kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere de selam olsun. Trafikte bize kulak veren dinleyicilerimiz, özellikle sizin de mesajlarınızı bekliyoruz. Şoförlerimizin değil ama hemen yanı başında seyahat eden bütün değerli dinleyicilerimiz, servislerde olan dinleyicilerimiz, sesimizi duyan bütün kıymetli dinleyicilerimiz, selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz efendim. Hemen şöyle bakalım gelmiş mesajlarımıza. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz Çağatay Bey programa. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz radyolarınızın başına. Fatih Koca'nın Gelin Allah Diyelim ilahisini yayınlar mısınız? Adana'dan Özlem ben, sizlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Adana'mıza, güzel memlekete, Türkiye'nin bir numaralı şehri Adana'mıza bolca selam olsun. Oradaki kıymetli dostlarımıza selam olsun. Bütün dinleyicilerimize selam olsun. Hayırlı akşamlar, ismim Esma. Hayırlı akşamlar efendim. Ankara Beypazarı yolunda sizleri dinliyoruz ailecek. Teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki eseri sevgili aileme, bütün Diyanet Radyo ailesine armağan ediyorum. Eşref Siyah'dan da Nazlı Çiçeğim eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Amine Erva ben. Kuzenim Zeynep Aksa ve aileme Kardan Aydınlık eserini istiyorum ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Diyanet Radyomuza dinleyicilerine selam olsun. Konya'dan Güner Arslan. Radyo yayınlarınızı severek takip ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mevlana diyarından sizlere selam olsun ve aleyküm selam. Efendim hemen aramıza gidelim, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz hemen kaldığımız yerden. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. İsmim Erol. Çorum'dan sizlere selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Veysel Karani eserini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere armağan olsun. Hayırlı akşamlar Ankara'dan. İş çıkışı serviste dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Erhan Pala. Sıradaki eser Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanlarına armağan olsun. Armağanımız olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum İstanbul'dan. Nurhan ben. Sıradaki eser tüm dostlarımıza armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim, armağanımız olsun. Ankara Elmadağ'dan selamun aleyküm ve aleyküm selam. Onlar Öndeler adlı eseri tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyorum. Bu vesileyle kahraman arkadaşım şehit Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'yu saygı ve özlemle anıyorum. Allah razı olsun cümle şehitlerimizden, cümle gazilerimizden. Amin efendim. Allah sizden de razı olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Yine istemiş olduğunuz güzel bir eserimizle sizlerle buluşturalım. Ardından tekrar devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Göves ben. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Mustafa Cihat'tan bir eser istiyorum. Mutfakta olan ablama gelsin. Tabii ki armağanımız olsun. Selamun aleyküm. Ankara Yapracık'tan yazıyorum mesajımı. Uzun yıllardır sizleri dinliyoruz. Mutfak grubundan dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Fatih Koca'dan Aşıklar Sadıklar eserini istiyoruz. Hatice Hafızoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfak grubumuza bolca selam olsun bu vesileyle. Hayırlı akşamlar Zeynep Aksa, ben kuzenim ve kankam Amine Erva'ya, İbrahim Efe ve ablam Zeynep Şifa'ya, Amine Erva'nın sevdiği Kardan Aydınlık eserini istiyorum ki şimdi yayınladık efendim. Armağanımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hemen diğer mesajımıza da bakalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bursa'dan Ömer, Mümin ve Sinan, iş çıkışında radyomuzda hep siz varsınız. Bütün dinleyenlere selam ve sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz güzel insanlar. Sıradaki eserimiz bizden de size armağan olsun o halde. Şu anda iş çıkışında olan...

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. O güzel kıymetli selamlarınız, mesajlarınız ve tabii ki istek eserleriniz eşliğinde. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı akşamlar efendim. İstanbul'dan Büyükçekmece'den yazıyorum. Hacer Çakır ben bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine. Sensin Sen adlı eseri armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Yoldayız Çağatay Bey hayırlı akşamlar. Sizinle beraberiz tabii ki. Konya'dan Hüseyin ben. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yolda bizleri dinleyen, araçlarına misafir eden bütün değerli dinleyicilerimiz selamı olsun her birinize. Ve programda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim tez zamanda Gazze'mizin kurtuluşunu nasip eylesin. Amin. Sıradaki eser bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Güzel Konya'mıza selam olsun bizden de. Hayırlı akşamlar diliyoruz Diyanet Radyo'muza dinleyicilerine. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Her birimizin üzerine olsun inşallah, tüm İslam aleminin üzerine olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamlar ve dualar Denizli'den Nadire, Allah'a emanet olun. Sizler de efendim Denizli'ye de bolca sevgiler, selamlar gönderelim bu vesileyle. Erzurum'dan selamünaleyküm, dadaşlarımız da bizimle birlikte. Tüm İslam alemi için Ben Annemin Rüyasıyım adlı eseri istiyoruz. İyi ki varsınız Diyanet ailesi. İyi ki sizler de varsınız efendim. Biz sizlerle birlikte kocaman bir aileyiz. Yani Diyanet ailesi dediğimiz zaman siz kıymetli dinleyicilerimizle ailemizin her biriniz ayrı ayrı fertlerisiniz. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ki sizler de varsınız. Ve şu an bizlere kulak veren İstanbul trafiğinde, yoğun trafikte bizlerle birlikte olan çok kıymetli daire başkanımız efendim, Allah razı olsun, Sayın Şükrü Şahin Dügenci. Dügencili akabinde Diyanet Radyoları yayın yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz Sayın Reyhan Sevinç Hanımefendi ve Hasan Hüseyin Bey şu an bizlere kulak veriyorlar. Özellikle trafikte bizlere kulak veren bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinize armağanımız olsun şu güzel eserimiz. Ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim istek eserleriniz ve mesajlarınızla.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Hayırlı akşamlar.
4: Hayırlı akşamlar, Diyanet Radyomuz'da devam ediyor efendim. Sizler eşliğinde selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Terk Ettim Dünyayı adlı eseri istiyorum sizlerden. Cengiz ben, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı akşamlar efendim. Eda Aslan, bazı özlemler kelimelerle anlatılmıyor. Ben de uzakta olan babama buradan bir selam göndermek istiyorum ve onu çok seviyorum. İletmiş olalım efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Adım Fatıma Zeynep. Ailemle birlikte Ankara'dan sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sonsuzluk Çağrısı eserini hem size hem de aileme armağan ediyorum. Biz de başkent Ankara'ya sizler vesilesiyle selamlarımızı göndermiş olalım. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Kulağı gönlü bizde olan bütün değerli dinleyicilerimiz, istek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz efendim. Malatya'dan Zeynep ben, Hakkari'de olan eşim için çok sevdiğimiz eseri ona armağan etmek istiyorum. Aşkın Sardı adlı eseri yayınlarsanız seviniriz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Mustafa Cihat'tan Geçmez Günler ezgisini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Merhaba Abdülhamit, ben Kütahya'dan yazıyorum. Sıradaki eser Canım Kardeşim Mahinur'a armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. Yayınlanmış olan eser benim isteğimdi. Yayınladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için. Merhaba, hayırlı yayınlar diliyoruz. Rabbim İslam alemine düşmanların çok olduğu şu zamanda birlik beraberlik nasip eylesin. Amin. Zalimlere Vur adlı eseri de yayınlamanızı rica ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hala yazmamış olan dinleyicilerimiz varsa efendim, buralardayız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Denizde görev yapan eşim Abdurrahman Elik'e armağan ediyorum. Boyandım rengine solmazam gayrı adlı eseri yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Eser isteyecektim ama vazgeçtim. Zaten bütün eserler birbirinden güzel, teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyomuzun çalışanlarına ve dinleyenlerine gelsin bütün eserler. Şanlıurfa'dan Meryem Koyuncu, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Konya'dan Serkan Selekoğlu, hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eser çok sevdiğim eşime armağan olsun. Sizlere kolaylıklar diliyoruz, Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Eskişehirli Tırcı Muzaffer'den selamlar, saygılar. İstikamet Eskişehir değil mi efendim? Eskişehir'e doğru dönüşte. Yolunuz açık olsun. Uzun yolda olan bütün şoförlerimiz, Rabbim yolunuzu açık eylesin. Sağ selamet varacağınız yerlere de selamla, muhabbetle, güzellikle, esenlikle varınız efendim. Şu güzel eserlerimizi de dinleyerek buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Nevşehir'den Seda Küçükköylü, Mustafa Cihat'tan Erzane eserini istiyorum. Yayınlarsanız bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nevşehir'e bolca selam olsun. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, aleyküm selam. Bursa İnegöl'den Mehmet Şen. Çalışanlar evlerini bırakıp ben de ev yolunda sizleri dinliyorum ve sıradaki eseri bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, mümkünse Uğur Işlak'tan bir eser yayınlarsanız seviniriz. Herkes armağan olsun. İstanbul'dan Betül. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Ebu Bekir Yılanlı. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserlerimiz sizlere de armağan olsun. Hemen dinletelim efendim. Yine sırada çok güzel istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi var. Dinletelim. Sonrasında tekrar huzurlarınızda olacağız.
3: Medeniyet!

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim hemen mesajlarımıza bakalım. Denizli'den Hatice Hanım, Mustafa Demirci, Allahu Allah eserini yayınlarsanız sevinirim diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olunuz. Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, başarılı günler nasip eylesin cümlemize efendim. Allah razı olsun. Diyanet Radyomuzu hiç kapatmadan dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser önce sizlere, eşime, çocuklarıma, torunlarıma gelsin. Kocaeli Baş İskele'den Nuran Karakoç, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Eylül ve Ela 8 ve 5 yaşlarında bizleri dinliyor şu anda dinleyicilerimiz. Sizi çok seviyoruz, teşekkür ediyoruz. Sordum, Sarı Çiçeği eserini yayınlar mısınız? Çanakkale'den size selamlar, aleyküm selam. Bizden de hem sizlere hem de güzel memleketimiz Çanakkale'mize bolca selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. 7 Ekim intifadası Aksa tufanına selam ediyoruz. Tüm dinleyicilerinizden Gazze'li kardeşlerimiz için dua istiyoruz. Nehirden denize, özgür Filistin'de buluşmak dileğiyle. Yakup Demir, Mehmet Yusuf Demir, başkent Ankara'dan yazdı kardeşlerimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizi dinletelim. Ardından tekrar yavaş yavaş programın son bölümünde huzurlarınızda olacağız.

Efendim geldik yavaş yavaş programımızın sonuna. Diyor ki dinleyicimiz Hasan Hüseyin Yavuz, hayırlı akşamlar Çağatay Bey, yolda giderken arabamız bile durmuyor yerinde. Allah Allah Allah aşka getiriyor. Konya'dan hayırlı akşamlar. Eve gidiş yolundayız ve oğlumla beraber dinliyoruz sizi. Ömer Karoğlu'ndan bir eser istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hasan Hüseyin Yavuz, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Konya'mıza selam olsun efendim. Akşamınız bereketli olsun. Yüreğinize sağlık. Güzel eserler dinledik radyomuzda, Diyanet Radyomuzda. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de hayırlı akşamlar. Geldik programımızın sonuna. Yarın akşam saat 18'de yine hayırlı akşamlar programımızda buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı, sağlıklı, bereketli bir akşam diliyoruz efendim. Hoşça kalınız.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin burayı çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: İsrail'in sözleri bunlar. Cahil sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona.
4: O hamleden uydurmasın. Uydurmasın.
3: O bir şair. Cahil.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
8: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
8: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Sekizinci bölüm. Metin yeni hayatının ilk ihtiyaçları için Bakkal Ahmet'in kapısını aşındırmaya başlamış, annesi Nuran Hanım da oğlunun nasıl bir yere yerleştiğini görmek üzere sokağa gelmişti. Fakat Fehmi Bey'i arayan iki yabancının ansızın ortaya çıkması bir annenin zaten dinmek bilmeyen kaygısını daha da artırmıştı. Ama efendim, böyle bir durumda bütün sokağın güvenliği sıkıntıya girmez mi? Yani ben zaten şu gencecik çocuklar nasıl başlarının çaresine bakacak diye endişelenirken, bir de şimdi Fehmi Bey'in meselesi. Vallahi bilemedim, içim hiç rahat değil. Metin'in annesi Nuran Hanım'ın bu sözleri Hilmi Bey'i harekete geçirdi. Yanlış anlamayın beni ama Nuran Hanım, insanın başına yolda yürürken bile neler gelebilir bir düşünün. Her sabah canımızı Allah'a emanet edip çıkmıyor muyuz evden? Onlar da koca delikanlı olmuşlar artık. Kendilerini korusunlar. Ahmet bakkalının önünün böyle mühim mevzularda ortak toplanma alanı olmasına alışmıştı. Bununla birlikte konuşulan konu sokağın güvenliği olunca Hilmi Bey kadar rahatsızdı.
2: Ne vardı efendim, onlar da koskoca İstanbul'da.

gele gele burayı bulup tutmasalardı, özel davetiye ile mi çağırdık dememek için kendini tutuyordu. Onun yerine bir la havle çekip elindeki süpürgeyle yeri tozutmaya devam etti. Hilmi Bey pervasız konuştuğunu düşünüp alttan almaya yeltendi. Yine de gözünüz arkada kalmasın efendim. Bu sokakta kaç nesil büyüdü. Allah'ın izniyle hiçbirine bir şey olmadı. Metin evladımla David'e de bir şey olmaz. Onlar kendilerini sağ salim sokağa getirirlerse canlarını da mallarını da emanetimiz olarak görürüz. Bakkal Ahmet istemsizce hı dedi. Oh olsun, sen çocuklarının okula gidip gelirken ne yapacaklarını düşün bize varana kadar diyemedi. İyi oldu diye geçirdi içinden. Akıllı adamdı Hilmi Bey. Kolay değil, yıllarca ticaret yapmak. Bin bir çeşit insanla muhatap oluyorsun. Hele işin içine para girdi mi, seyreyle o zaman gümbürtüyü. İnsanın çirkin yüzü o zaman ortaya çıkıyor. Hilmi Bey'e bak, yıllarca böyle insanları idare etmiş. Kimseyle arasını bozmamış. Üstüne üstlük parasını da kazanmış helalinden, yedirmiş içirmiş. Biraz fazla konuşur tamam kabul ama bu işlerde de dilin maharetli olacak. Aklın hızlı çalışacak. Lafınla gemi yürüteceksin. Olsun o kadar da. Bakkal Ahmet aklından geçen bu düşüncelerin hırsıyla yerleri süpürürken ortalığı toz duman ettiğinin farkına varmamıştı. Havadisleri taze taze Hatice Hanım'dan alan Asiye Hanım yalpalıya yalpalıya bakkalın önüne varınca eliyle toz bulutunu dağıtmaya çalıştı. Bir öksürük kaptı boğazını. Aman Ahmet Efendi, az yavaş, toza mı kızdın toprağa mı? Allah iyiliğini versin, öldürecek misin bizi? Neyse dedi dikkati dağılan Nurhan Hanım. Dediğiniz gibi Allah'a emanet artık. Yani koskoca İstanbul'da nasip tabii. Bilemiyorsunuz ki bazı şeylerde takdir. Hilmi Bey Nurhan Hanım'ın ağzında gevelediği kelimelerden kendi anlattığı hiçbir şeyin kulağına girmediğini anlamıştı. Derin bir nefes alıp gözlerini devirdi. Asiye Hanım bu durumu fırsat bilip girdi araya. Nurhan Hanımcığım, tam da şimdi eve geçiyordum. Buyurmaz mısınız bir çay içelim? Hem konuştukça içiniz rahatlar. Cevap vermesini beklemeden koluna giriverdi Nurhan Hanım'ın. Ahmet Efendi bir paket bisküviyle 250 gramcık lokumlardan veriver. Çayın yanına iyi gider dedi. Nurhan Hanım'ın kolunu okşayarak sokağın ucunu gösterdi. Benim evde şu ilerideki balkonundan sardunyalar sarkıyor, gördünüz mü? Pek severim sardunyayı. Gerçi ıhlamuru da çok severim de. Koca ağacı sokağın ortasına dikecek halimiz yok ya. Ama düşünsenize, ne güzel olmaz mıydı bir ıhlamur ağacı? Mis gibi kokardı her yer. Aslında rahmetli babaanneciğimin böyle bir evi vardı. Önden baktın mı küçücük cumbalı iki katlı kutu gibi bir ev. Ama içine bir gir. Yok ki öyle evler şimdi. Bir avlusu vardı şöyle kocaman. Avludan geçtin mi arka tarafında bir bahçe. Ama nasıl küçük, nasıl şirin. Bir yanda saksıda çiçekler, diğer yanda çeşme. En uçta da bir ıhlamur ağacı. Dalları üst kata kadar ulaşırdı. Koca evi cennet eden bir bahçeydi o. İnanın efendim. Kokusu hala burnumda. Nurhan Hanım neye uğradığını şaşırmış dinlerken, Asiye Hanım Bakkal Ahmet'in uzattığı torbayı aldı, görünmez bir anlaşmayla Nurhan Hanım'ı sakinleştirme vazifesini üzerine aldığını belli etmek üzere, Hilmi Bey'e başıyla bir selam verip Nurhan Hanım'ın afallamasını fırsat bilerek yürütmeye başladı. Hilmi Bey gülümseyerek başını iki yana salladı. Ahmet, kadınlara sesinin ulaşmayacağını düşündüğü uzaklığa kadar bekledi, sonunda dayanamadı söylenmeye başladı. Hayır efendim, gelmeselerdi o zaman. Dün bir, bugün iki. Vazgeç, madem daha yeni gelmişsin başka ev mi yok? Anlaşma diye bir şey var değil mi Ahmet Efendi, dedi Hilmi Bey dükkanın kenarındaki sandalyeye çökerken. Oyun mu bu işler? Lale Hanım illaki kira sözleşmesi yapmıştır. Yapmasaydı o da efendim. Bilmiyor mu bizim burada aile gibi olduğumuzu? Tanımadığımız, bilmediğimiz insanları getirip koydu içimize. Haktan reva mı bu yaptığı? Hayır o değil, Asım amcanın ruhu sızlayacak. Durdu, gözleri buğulandı, yutkundu. Belli etmek istemedi duygulandığını, arkasını döndü. Gözlerini elinin tersiyle sildi. Hilmi Bey anlamamış gibi yaptı. Ahmet utansın istemiyordu. Onun da boğazında bir düğümdü Asım amcanın acısı. Onun da biricik oğluymuş be Ahmet. Belli belli diye mırıldandı Ahmet. Tufan Bey'in sesiyle hopladı yerinden. Diline hakim ol Ahmet. Ne dedim ki ben abi, diyecek oldu Ahmet ellerini iki yana açıp. Tufan Bey elinin uzantısı bastonuyla boş sandalyeyi çevirdi, oflayarak oturdu. Ne okuyorsun bu aralar, dedi Ahmet'i duymamış gibi.
Ahmet koşarak tezgahın arkasına gitti. Çok konuşuyorsunuz, çok lafın içine ya yalan karışır ya dedikodu. Geldilerse geldiler, kalırlarsa kalırlar, giderlerse giderler, yaşar görürüz. Konuşarak hiçbir iş çözülmemiş bugüne kadar. O yüzden mesele edecek bir durum yok. Biz işimize bakalım. Fehmi Bey'in iştahı iyiden iyiye kesilmişti. Canının sıkkınlığı bir yana, sokağın diline düşmesi yok muydu? Ölse daha iyiydi. Nazmiye Hanım, Fehmi Bey'in bunu dert edeceğini bilecek kadar uzunca vakit geçirmişti evinde. Sırf bu sebepten içini ferahlatmak için konuşmaya çalışıyordu. Bir yandan da çıkışacak, bütün öfkesi patlayıp üzerine kalacak diye ödü kopuyordu. Buz gibi olmuş çorbayı alıp mutfağa giderken, pencereden dışarı bakmaya devam eden Fehmi Bey'in duyacağı sesle, ''Isıtıp geleceğim, içeceksiniz efendim, aması maması yok. Vallahi siz bu çorbayı içmeden şuradan şuraya gitmem. Durduk yere canınızın derdine düştüm, iyi mi?'' dedi. Fehmi Bey hiç ses etmedi. Nazmiye Hanım başını uzatıp mutfağın kapısından usulca gözledi, sonra devam etti. ''Burada kimse sizi ele vermez, merak etmeyin. Hatice Hanım bile o küçücük boyuyla koca koca adamlara kafa tuttu, bir görseydiniz, maşallah!'' dedim. Dumanı tüten kaseyi getirip masanın üzerine koydu. ''Hadi buyurun bakalım.'' dedi. Fehmi Bey kıpırdanmadı. Nazmiye Hanım ötedeki koltuğun ucuna oturdu, eline nakışını aldı, umursamıyormuş gibi yaparak konuyu değiştirdi. ''Şu yeni gelen çocuklar var ya, biri yabancıymış, okulda tanışmışlar. İkisi de mühendislik okuyormuş. Asiye Hanım dün evine çaya almış anasını, o anlatmış. Pek zeki çocuklarmış. Dereceyle girmişler üniversiteye. Türk olan Metin, diğerinin adı da David miymiş, David miymiş ne? Avrupalıymış, hiç Türkçe bilmiyormuş geldiğinde. Özel ders almış, baya baya konuşuyor dediler. Yani tabii ben duymadım ama güzel çocukmuş, sakinmiş yani. Her gördüğünü öğrenmeye çalışıyormuş.'' Fehmi Bey ani bir hareketle sandalyeyi çekip oturdu. Nazmiye Hanım başını hiç kaldırmadan gözlüğünün üzerinden bakıp gülümsedi. Konuyu değiştirmek işe yaramıştı. Kaşığı eline almış, çorbada bir şey arar gibi içine daldırıp çıkarırken, ''Elin ecnebisinin ne işi varmış bizim sokakta?'' dedi Fehmi Bey. Nazmiye Hanım omuz silkti. ''Eğitim için gelmiş efendim, fena mı? Eğitim ne kadar kaliteliyse demek ki bizde.'' Fehmi Bey başını salladı. ''Pek tabii, bizdeki ecnebi hayranlığına bakma sen. Akademik eğitimde Avrupa'yı sollarız evvelallah. Bak akıllı çocukmuş, te oralardan çıkmış gelmiş. Bunu bizimkilere anlatmak lazım işte.'' Fehmi Bey ağzına ilk lokmayı alınca Nazmiye Hanım derin bir oh çekti. ''Ya değil mi efendim, değil mi? Türklere de hayranmış zaten.'' ''Niye Müslüman olmamış o zaman?'' diye çıkıştı Fehmi Bey. ''Hep yalan dolan, bunların dili başka söyler, hali başka, Nezaket Hanım, inanmayacaksın.'' Nazmiye Hanım duraksadı, içi cız etti. Fehmi Bey'i tavsiye ettikleri zaman geldi aklına. Araya araya bulduğu sokağın başında duraklayıp bayılacak gibi olmuştu. Elini duvara dayayıp başörtüsünü gevşetmeye çalışmış, nefesi yetmeyince gözleri kararmıştı. Sokaktaki kadınlar koşup imdadına yetişmişler, koluna girip gölgeye taşımış, su getirmiş, ferahlatmışlardı. Nazmiye Hanım kendine gelince Fehmi Bey'in evini aradığını söylemiş, doğru gelip gelmediğini sormuştu. Kadınlar birbirlerine bakıp geri çekilmişlerdi. İçlerinden biri dayanamayıp, ''Niçin arıyorsunuz ki Fehmi Bey'i?'' demişti. Nazmiye Hanım da iş aradığını, Fehmi Bey'i tavsiye ettiklerini söyleyince, kadınlar bir olup yol yakınken dönmesi için Nazmiye Hanım'ı ikna etmeye girişmişlerdi. Ne kadar huysuz, laftan anlamaz, yorucu biri olduğunu anlatıp caydırmaya çalışmışlardı. Asım amcayla da ilk kez o zaman karşılaşmıştı işte. Kadınların sesinin arasından yumuşak bir ses destur istemişti. Kadınlar etrafından kalkmış, selam verip çekilmişlerdi. Kıymetli biri olduğunu fark etmişti Asım amcanın. Gülümseyip başıyla selam vermişti Asım amca. ''Geçmiş olsun evladım, yemek yedin mi? Seni yedirelim, benzin solmuş.'' deyince kadınlardan bir ikisi hareketlenmiş, emir almışçasına yemek getirmeye gitmişlerdi. Hayret etmişti Nazmiye Hanım. Asım amca kadınların sözlerini işitmiş olacak ki kimseyi itham etmeden bambaşka bir yerden konuya girmişti yemek gelene kadar. Efendimiz zamanında yaşı epey ilerlediği için evinde namaz kılmak ve yakınlarına da kıldırmak isteyen bir sahabe varmış, bilir misin yavrum? Hazreti Peygamber'i davet etmiş evine bir gün. Hani bir kez olsun evinde namaz kılsın, onun kıldığı yeri de evin namazgahı haline getirsin, hem cemaat sevabı alsın, hem peygamberin nuru evine düşsün diye. Ne güzel niyetler var. Efendimiz nazik insan, kırmamış gitmiş, namazı kılmışlar, ev sahibi ikramda bulunmuş. O sırada oradakilerden biri,
komşulardan birini sormuş. Bir diğeri de o münafıktır, Allah'ı ve Resulünü sevmez diye vermiş. Efendimiz de öyle söyleme, görmüyor musun ki o yönünü Allah'a çevirerek samimi olarak la ilahe illallah diyor buyurmuş. Adam da Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz onun yönünü münafıklara çevirdiğini, onlarla samimiyet kurduğu kanaatinde olduğumuz için böyle söyledik diye kendini savunmuş. Efendimiz de Allah'ın rızasını dileyerek samimi olarak la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır diye cevap vermiş. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Demem o ki sen kendin git Fehmi Bey'i tanı, biz onu dürüst, sözünün eri, mert biliriz. Seni mağdur etmez, rızkından kesmez. Sen de gör kızım, kararını öyle ver. Kimsenin sözüyle hareket etme. Yanında da kimseye kötü söz ettirme, emi demişti. Şimdi başkası hakkında tanımadan etmeden ileri geri konuşan Fehmi Bey'in hakkını, onun haberi yokken koruyan Asım amcanın sözü boğazına düğümlendi, gözleri doldu. Allah bilir efendim diyebildi ancak. Kimin ne olduğunu ancak Allah bilir.

Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman, üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yerde böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken, kendi de kaybolmuş kuzucuğu ararken, hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş, kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk, bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, Pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler.
Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

güneşin yakıcı sıcaklığından korumaya çalışıyordu. Kervan bir ağacın altında mola verdiğinde bulut da ağacın üzerinde durmuştu. Hatırladın mı? İşte şimdi sıra o bulutun peşine düşmekte. Bu sırada çok eski bir Hristiyan manastırı vardı. Bu manastırda nesilden nesle korunan el yazması kitaplar ve bazı eski eşyalar bulunuyordu. Bu kitaplar öylesine kıymetliydi ki manastırda görev yapan rahip yaşlandığında onları kendisinden sonra gelecek rahibe teslim ediyor, böylece yıllar boyunca korunmalarını sağlıyordu. Bu eski kitapların birinde ise çok önemli bir bilgi yer alıyordu. Araplara bir peygamber gelecekti. O sırada manastırda görev yapan rahibin adı Bahira'ydı. Bahira, Mekke'den gelen kervanların burada konaklamasına alışkındı. Fakat bu kez kervan daha uzaktayken dikkatini çeken bir şey oldu. Kervanın üzerinde ilerleyen o küçük bulut. Bahira kervanı dikkatle izlemeye başladı. Bulut da kervanla birlikte ilerliyordu. Sonunda kervan bir ağacın altında konakladı. Bulut da gelip ağacın üzerinde durdu. Bahira'nın merakı iyice arttı. Acaba bu kervanın içinde farklı bir yolcu mu vardı? Bunu öğrenmek isteyen Bahira, kervandaki herkesi manastırına yemeğe davet etti. Kervandakiler bu daveti kabul edip manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın gözü bir kişiyi arıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz'i gördü. Ona dikkatle baktı. Sonra bazı sorular sormaya başladı. Soruları sordukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplar Bahira'nın dikkatini daha da artırdı. Ardından izin isteyerek Peygamberimizin iki omzunun arasında bulunan nübüvvet mührünü gördü. Artık Bahira'nın kanaati iyice kesinleşmişti. Karşısındaki çocuk kutsal kitaplarda geleceği bildirilen peygamberdi. Bahira hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Ona yeğenini buradan uzaklaştırmasını ve Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Çünkü Yahudilerin de gelecek peygamberin ortaya çıkacağını bildiklerini, onu fark ederlerse zarar verebileceklerini düşünüyordu. Bahira, Peygamber Efendimizin geleceğinde büyük sırlar bulunduğunu, yüzünün ve gözlerinin peygamberlere ait özellikler taşıdığını söyledi. Bütün bunları duyan Ebu Talip ne yaptı dersin? Yeğenini korumak için hiç vakit kaybetmeden ticaret için getirdiği malları orada satıverdi. Yolculuğunu yarıda bırakarak Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'ye döndü. Hatta daha sonraki ticaret yolculuklarında da yeğeninin başına bir şey gelmesinden korktuğu için onu yanında götürmedi. Mekke'ye döndüklerinde Peygamber Efendimiz'i yine sevgi dolu bir yuva bekliyordu. Amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed onu şefkatle korumaya ve sevmeye devam etti. Fatıma binti Esed'in adını bir kenara not et sevgili arkadaşım. Çünkü onun da Peygamber Efendimiz'in hayatında özel bir yeri var. O ileride Hazreti Ali'nin annesi olacak ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden biri olacaktır. Ne kadar ilginç değil mi? Daha çocuk yaşta çıktığı bir yolculuk, Şam yollarında onu güneşten koruyan küçük bir bulut, Busra'daki eski bir manastır ve onu dikkatle izleyen rahip Bahira. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin hayatındaki uzun yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Sevgili arkadaşım, şimdi yeni bir merak kapısı açılıyor. Mekke'ye dönen bu çocuk büyüdükçe nasıl bir genç olacaktı? İnsanlar onu nasıl tanıyacaktı? Ve neden ona bütün Mekke'nin güvenini anlatan çok özel bir isim verilecekti? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir sonraki bölümde yeniden buluşalım. O zamana kadar sevgiyle, merakla kal. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Sultan Şairlere hoş geldiniz. Sizleri muhabbetle ve hürmetle selamlıyoruz. Sultan Şairler'de geçmişten bugüne ulaşan mısraların izinde buluşuyoruz. Tarihin hükümdar diye andığı şahsiyetlerin gönül dünyalarına yaklaşıyor. Bazen bir duanın içtenliğini, bazen bir nasihatin şefkatini duyuyoruz. Asırlar öncesinden gelen bir söz, kendi hayatımıza dair bir hakikati hatırlatıyor bize. Zaman geçiyor, fakat insanın iyiliğe, adalete, merhamete duyduğu ihtiyaç hiç eksilmiyor. İlk bölümümüzde Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütlerine kulak vermiştik. Bir gönül ehlinin dilinden insanı gözetmenin ve mesuliyet taşımanın anlamını konuşmuştuk. Ardından Osman Gazi'nin oğluna nasihatleri üzerinde durmuştuk. Bir babanın evladına bıraktığı en kıymetli mirasın içinde duasının, tecrübesinin ve ümidinin de bulunduğunu görmüştük. Bugün o nasihatlerin emanet edildiği evlada, Orhan Gazi'ye çeviriyoruz yüzümüzü. Bir babanın sözü, evladının ömründe ne kadar uzun yaşar değil mi efendim? Bazen yıllar önce dinlenmiş bir öğüt, tam da ihtiyaç duyulan anda yeniden duyulur insanın içinde. Baba artık yanında olmasa da sesi yol gösterir. Vaktiyle kendisine emanet edilen söz, gün gelir onun dilinden kendi evladına ulaşır. Bugünkü beraberliğimizde işte böyle bir devamlılığa şahit olacağız. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, bu defa oğluna nasihat eden bir baba olarak çıkacak karşımıza. Peki nasıl bir hükümdardı Orhan Gazi? Onun hayatına baktığımızda sebatı, tedbiri ve imar gayretini birlikte görürüz. Babasının yanında kazandığı tecrübeyle Osmanlı Beyliği'nin başına geçmiş, Bursa'nın 1326'da alınmasıyla uzun süren bir mücadeleyi neticeye ulaştırmıştır. Bursa'nın teslim şartları arasında halkın zarar görmemesi, şehirden ayrılmak isteyenlerin mallarıyla güven içinde gidebilmesi de vardır. Zaferin ardından insanların hayatını gözeten bu şartlar, onun idaresini anlamak bakımından önemlidir. Orhan Gazi'nin ilme verdiği değeri de İznik'te kurdurduğu medresede, Davud-i Kayseri gibi bir alimi burada görevlendirmesinde görürüz. Bursa'da yaptırdığı cami, imaret ve diğer yapılar ise büyüyen bir şehrin ihtiyaçlarını düşündüğünü gösterir. Bu eserlerden hareketle onu kazandığı toprağı yaşanacak bir yurda dönüştürmeye çalışan, hayır hizmetlerini destekleyen bir hükümdar olarak tanıyabiliriz. Şimdi okuyacağımız Orhan Gazi'ye nispet edilen manzum nasihatte de halkı koruma, adaleti gözetme ve inanca bağlılık düşünceleri öne çıkıyor. Oğluna seslenen bir babanın sözlerinde ardında bırakacağı insanların geleceğine dair kaygısını da duyuyoruz. Efendim ilk beyit şöyle. Vasiyet eylerim guş eyle anı, benim çün eyleme ahu figanı. Vasiyetimi dinle, benim için ah edip feryada kapılma. Bir ayrılık ihtimaliyle başlıyor söz. Baba, evladının kendisinden sonra duyacağı acıyı düşünüyor. Henüz vedanın sözü edilirken bile onu teselli etmeye çalışıyor. Benim için ahu figan etme derken, geride kalacak evladına dayanma kuvveti vermek isteyen bir şefkat hissediyoruz. Çünkü ayrılığın ardından hayat devam edecek, bekleyen işler, korunacak insanlar, yerine getirilecek vazifeler olacaktır. Bu beyit bize sevdiğimiz birinin hatırasını yaşatmanın yollarını da düşündürüyor. Gözyaşı diner fakat muhabbet tükenmez. O muhabbet bazen yarım kalmış bir iyiliği tamamlamaya, bazen bir emaneti korumaya dönüşür. İnsan babasından öğrendiği güzel bir davranışı her tekrar edişinde onun hatırasına yeniden can verir. Nasihat şöyle devam ediyor. Zuhuru dini daim nasbi aynit, vücudu hilatin adlile zeynit. Dinin yücelmesini daima göz önünde tut, varlığını bir elbise gibi adaletle süsle. Adaletin bir elbiseye benzetilmesi ne kadar anlamlı. İnsanın üzerinde görünen, haline ve duruşuna eşlik eden bir elbise. Bu benzetmeyle adaletin, hükümdarın bütün davranışlarına işlemesi isteniyor. Bir karar vereceği zaman da, bir şikayeti dinlerken de aynı ölçüyü taşımalı insan. Yakınlık, öfke yahut menfaat hakkın önüne geçmemeli. Düşünelim efendim, haksızlığa uğramış bir insanın derdini anlatabileceği bir kapı bulması ne büyük ferahlıktır. Sesinin duyulduğunu bilmek, hakkının korunacağına inanmak, insanın yaşadığı yere güvenmesini sağlar. İşte baba, oğlunun üzerinde böyle bir güzellik görmek istiyor. Onu adaletiyle anılan, insanların gönül rahatlığıyla sığınabileceği bir hükümdar olarak hayal ediyor. Beyitteki öğüt, evladın geleceği için edilen bir dua gibi de duyuluyor kulağımıza. Reaya hıfsına sayit hemişe, şeriat ittibağın eyle pişe. Halkı korumak için daima gayret et, dinin hükümlerine uymayı kendine yol edin. Bu beyitte, hükümdarın bakışı kendi etrafından halkın hayatına çevriliyor. Bir memleketin içinde sayısız insan hikayesi vardır. Tarlasından mahsul bekleyen çiftçinin, emeğiyle evini geçindiren esnafın, çocuğunu büyüten annenin ayrı bir derdi, ayrı bir ümidi bulunur. İdareyi üstlenen kişinin mesuliyeti bu hayatların her birine dokunur. Daima gayret et öğüdü de bu yüzden kıymetlidir. İnsanları gözetmek devamlı bir dikkat ister. Uzakta kalanın halini sormak, sesini duyuramayanın derdini öğrenmek, bir haksızlık varsa giderilmesi için çalışmak gerekir. Beytin ikinci mısrası ise bu gayrete bir istikamet veriyor. Hükümdara kendisinin de uyması gereken hükümler bulunduğunu hatırlatıyor. Yetkiyle birlikte sorumluluğu da üstlenmesini, yaptıklarının hesabını vereceğini unutmamasını istiyor. Ve okuyacağımız son beyt. Resulullah şer'in pişva kıl, mu'ini din olup nasb-ı liva kıl. Resulullah'ın getirdiği hükümleri kendine rehber edin, dine yardımcı ol, sancağını yükselt. Önce rehber gösteriliyor, ardından yola davet ediliyor evlat. Hangi değerleri taşıyacağını bilerek, o değerlerin sorumluluğunu duyarak yürüsün isteniyor. Resulullah'ın rehberliği denildiğinde emanete sadakat, merhamet, doğruluk ve kul hakkına gösterilen hassasiyet gelir hatırımıza. Bu ahlakın insanın kararlarında ve davranışlarında görünmesi beklenir. Beyitte yükseltilmesi istenen sancak da bize bu sorumluluğu düşündürür. Bir gayeyi temsil etmek, ona layık davranma gayretini beraberinde getirir. İnsan, inandığı değerlerin başkalarının hayatında nasıl bir karşılık bulduğunu da düşünmelidir. Verdiği güvenle, tuttuğu sözle, yaptığı iyilikle. Kıymetli dinleyicilerimiz, İlk bölümümüzde Şeyh Edebali'den Osman Gazi'ye uzanan nasihatleri konuşmuştuk. Bugün Orhan Gazi'ye nispet edilen beyitlerle o sözün bir sonraki nesle ulaşmasına kulak verdik. Bir baba evladına seslenirken gelecek için ümit besliyor. Adaletin sürmesini, insanların korunmasını, hayırlı işlerin devam etmesini diliyor. Kendi ömrü sona erse de iyiliğin ömrü uzun olsun istiyor. Belki de bu nasihatlerin gönlümüze en çok dokunan tarafı budur. Her birimiz bizden sonra güzel bir şey kalsın isteriz. Hatırlanan bir iyilik, sürdürülen bir hayır, zor bir günde yol gösteren bir söz. Rabbimiz bizlere aldığımız emaneti hakkıyla taşımayı ve ardımızda hayırla anılacak izler bırakmayı nasip eylesin. Sultan Şairler'de yeniden buluşmak dileğiyle hepinizi hürmetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyoruz.
1: Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan kork.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, şuma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne ocak. Yıkıldı hepsi,

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden.

yarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hani senden önce bu dünyaya egemen olmuş büyük kişiler nerede? Onların güçleri, kuvvetleri, ihtişamlı hayatları nerede görebiliyor musun? Onların gittiği yeri biliyor musun? Bir düşün. Senin için de oraya gideceğin gün yakındır. Ona göre şimdiden tedbirini al. Onlar için ne yararlı olduysa sen de onu yap. Ölürken onlar neye pişman oldularsa sen de ondan uzak dur.

Biz daha isek, siz daha ağasınız. Siz hu iseniz, biz de huyuz. Haydan gidelim.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İyi akşamlar. Sami Yusuf'un bir eseri. Gebze'den Küçük Mahir için rica ediyorum. İyi dinlemeler.
1: I only knew love when I knew love of thee. I sealed up my heart against

Keyifli akşamlar. Ben Ankara'dan Seda, Eşref Ziya'dan Ağlama Karanfil parçasını, eşim Hikmet ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Rahime. Ender Doğan'dan Veysel Karani ilahisini yeğenim Eslem için istiyorum. Hakkın

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: O burada mı? Söyleyin Allah aşkına. O burada mı?
1: Kim? Kimi arıyorsunuz? Ayrıca ne oldu size böyle? Nedir bu haliniz?
2: Allah'ın Resulünü arıyoruz.
0: Evet, onu görmeye geldik.
3: Uzaklardan geliyoruz. Ne yiyeceğimiz kaldı ne de suyumuz. Ayrıca çok yorgunuz.
1: Tamam, daha fazla yormayın kendinizi. Ayakta beklemeyin. Hadi şu gölgeliğe geçin de biraz dinlenin. Ben Resulullah'a haber verip geleceğim.

0: anne, kapı çalıyor.
1: Bak bakalım yavrum, kim gelmiş?
0: Tamam anne. Aa, babam gelmiş, babam gelmiş. Anne, babam gelmiş anne.
2: Gel bakayım buraya. Nasıl da özlemişim seni.
0: Canım babam benim.
1: İki ay, iki hafta, üç
2: gün.
1: Doğru.
2: Evet, tam iki ay, iki hafta, üç gün oldu gideli.
0: Her gün saydı anne.
2: Ben de saydım oğlum.
1: Evine hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Dur yardım edeyim sırtındaki yükü indirmeye.
2: Sağ olasın. Allah razı olsun.
1: Senden de. Ha, bırakıver şuraya.
2: Tamam.
1: Çok özlemiş seni. Baksana inemedi bir türlü kucağından.
0: Canım babam benim.
2: Ben de sizi çok özledim.
1: Hadi geçin oturun şöyle. Ayakta beklemeyin.
2: Ah, iyi olur. Nasıl da yorulmuşum. Sen de şöyle geç bakayım oğlum. Otur yanıma.
0: Tamam baba. Bana ne getirdin baba?
2: Neler getirmedim ki sana? Hikayeler, masallar getirdim. Hem de yepyeni eski zaman masalları.
1: Yepyeni eski zaman masalları öyle mi?
2: Evet. Masallar eski ama biz onları yeni öğrendiğimiz için bize göre yeni masallar.
0: Güzel masallar mı baba?
2: Güzeller tabii. Zaten masallar kötü olmaz ki.
0: Peki heyecanlı masallar mı baba?
2: Hem de nasıl. Hava kararsın, gece olsun, gökte yıldızlar iyice parlasın. İşte o zaman anlatırım ben sana o masalları.
0: Tamam. Başka ne getirdin bana baba?
2: Bakalım senin için başka ne varmış? Buldum. Al bakalım, bu tahta deve senin.
0: Canım babam benim, çok güzelmiş bu. Hemen oynayabilir miyim?
2: Hadi oyna bakalım.
0: Anne, devemi kumlarda yürütebilir miyim?
1: Olur yavrum, istediğin gibi oyna.
0: Gel bakalım devecik, seninle çölleri geçelim.
1: bizim deveden ne haber peki? Toplayabildin mi bütün parayı?
2: Topladım sonunda. Bugün yarın gidip iyi bir deve...

0: alırım.
1: Oh, nihayet. 4 yılın sonunda biriktirebildik çok şükür.
0: Elhamdülillah.
1: Artık bu kadar çok yorulmana gerek kalmayacak.
0: Al bakalım. Bu arada bunlar da senin hediyelerin.
1: Neden bu kadar zahmet ettin?
0: Bak bakalım, beğenecek misin?
1: Çok güzel görünüyorlar.
0: Evet, Yemeni şey kumaşlar bunlar.
1: Renkleri de çok güzelmiş. Bunlar ne güzel kolyelermiş böyle.
0: İnci ve deniz taşlarından yapılmış.
1: Çok zarif duruyorlar. Peki ya şunlar? Onların içinde neler var?
0: Baharatlar var. Tarçın, karanfil, zerdeçal filan. Bak kokla bakalım, beğenecek misin?
1: Çok güzel kokuyorlar. Hepsini çok beğendim. Çok güzeller. Her biri için teşekkür ederim. Neyse, hadi biraz dinlen istersen. Onca zamandır yollardasın. Yorulmuşsundur.
0: 2 ay, 2 hafta, 3 gün. Yorgunum ama bir an önce gidip Resulullah'ı görmek istiyorum. Onu çok özledim. Onu görürsem, sesini duyarsam bütün yorgunluğum gider.
1: Peki, nasıl istersen.
0: Hemen gider gelirim.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, çok uzaktan gelmişler. Görseniz o kadar perişan durumdalar ki. Üzerlerinde yamalı eski elbiseler var. Uzun zamandır bir şey yemedikleri çok belli. Çok zayıflar, gözleri çukurlarına kaçmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Tamam. Anladım ya Resulallah.
3: Üzerlerinde yünden basit elbiseler olan bu fakir bedeviler Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler. Allah'ın Resulü onların içler acısı hallerini görünce çok üzüldü. Ashabını onlara yardım etmeye, onların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etti. Nedendir bilinmez, sahabiler yardım getirmekte biraz ağır davrandılar. Teşvikine rağmen bu yoksul insanlara yardımda acele etmemeleri Resul-i Ekrem'i üzdü. Ama bu üzüntü çok sürmeyecekti.

0: Ne oluyor burada? Niye herkes sessizce bekliyor? Allah'ın Resulü neden konuşmuyor?
1: Resulullah çok üzüldü.
0: Üzüldü mü? Neden? Neye üzüldü? Bir şey mi oldu?
1: Evet, şu köşede oturan garibanların haline üzüldü.
0: Hani neredeler? Ha tamam, gördüm. Yazık, gerçekten perişan haldeler.
1: Resulullah'ı görmeye gelmişler. Onların bu halini görünce Allah Resulü çok üzüldü. Yardım edilmesini söyledi. Lakin şu hale baksana, kimse yerinden bile kımıldamaz oldu. Böyle olunca da Resulullah daha çok üzüldü.
0: Öyle mi? Kimse henüz bir şey vermedi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Beni bekle. Hemen gidip geleceğim ben.
1: Nereye?
0: Eve gidip geliyorum hemen. Birazdan burada olurum.

0: Hayrolsun, nedir bu acelen? Ne oldu, bir şey mi oldu?
1: Sandığı getirir misin?
0: Sandığı mı?
1: Evet evet, küçük sandığı. İçinde para keseleri olan.
0: Tamam tamam, getiriyorum.
1: Al bunları. Al hadi.
2: Bak, seni biliyorum. Sen varlıklı biri değilsin. Bu verdiğim paralar senin için çok fazla değil mi?
1: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok.
2: Öyle, öyleler.
1: Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
2: Evet, söyledi.
1: Şimdi bu adamları böyle çaresiz, Resulullah'ı da üzgün mü bırakalım? Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim?
2: Çevirmeyelim, çevirmeyelim tabii ama senin durumun da ortada.
1: O zaman nasıl insanlar oluruz ki biz? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Eşlerimizin, çocuklarımızın yüzlerine nasıl bakabiliriz ha?
2: İhtiyar adam buraya doğru geliyor. Bizi duymuş olmalı.
3: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin. Aklın çölün sessizliği gibi sakinleşsin.
1: Allah sizlere de aradığınızı nasip etsin.
3: Aradığımızı bulduk. Biz yoksul insanlarız. Bugün bulursak yeriz, bulamazsak sabır.

0: ederiz. Duyduk ki Allah'ın elçisi herkesi dinler ve ihtiyacı olana yardım edermiş. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
1: Peki şimdi ne yapacaksınız? İsterseniz burada bizimle kalabilirsiniz.
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik. Şimdi de ait olduğumuz yere geri dönüyoruz.
2: Selametle gidin.
1: Yolunuz açık olsun.
0: Sağ olun.
2: Elinde bir kese gümüş parayla çıkıp gelen bu sahabi birçok şeyi değiştirdi. Ondan sonra bir başkası, sonra bir başkası ve diğer sahabiler yardımlarını peş peşe getirdiler. Bu manzaraya şahit olan Allah Resulü'nün yüzünde sevinç tebessümleri belirmeye başladı. Ve ardından kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez dedi.
3: Sonra ne olmuş baba?
4: Peşindeki adamları atlatan çocuk sonunda devesine binmiş. O biner binmez de deve hızla koşmaya başlamış. Öyle hızlı koşmuş ki devenin birden kanatları çıkmış, gökyüzüne uçmuş. Ardından koşan adamlar şaşırmış, baka kalmışlar öylece. Deve uçmuş, uçmuş, bir sıçrayışta yıldızdan yıldıza konarak gözden kaybolmuş.
3: Demek deve yıldızların arasında kaybolup gitmiş, öyle mi? Ne zaman gelecekmiş peki?
4: Biraz zaman alacak gibi. Malum yıldızlar çok çok uzaktalar.
3: Çok uğraştın ama. Yıllarca çalıştın, didindin, biriktirdin. Tam istediğini alacakken başkasına verdin.
4: Olsun, yine çalışır, yine biriktiririm. Hallerini bir görsen sen de aynısını yapardın. Aç kalmak nedir iyi bilirim. Sırtında kaba yünden bir elbiseyle güneş altında yürümenin zahmetini de bilirim. Biri karnındaki, diğeri sırtındaki deriyi kemiklerine yapıştırır. Kimse bu kadarına katlanmak zorunda kalmamalı.
3: Allah razı olsun. Oğlumun iyi ki böyle bir babası var.
4: Allah sizlerden de razı olsun.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona. Muhammed'in uydurması. O bir şahin. Kâin.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
4: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
6: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
4: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
4: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Kahhar. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Esmaların içine girdikçe Rabbimizi bütün yönleriyle tanımaya başlıyoruz. Bugün de Rabbin tüm insanlar üzerinde ne kadar muazzam bir kudrete sahip olduğunu incelikle bize anlatan bir esmayı tanıyacağız. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Kahhar kelimesi, yenmek, üstün gelmek, zor kullanarak istediğini yapmak anlamındaki kahr kökünden türemiştir ve yenilmeyen, yegane kudret ve tasarruf sahibi anlamına gelir. Allah'ın kulları üzerinde tasarruf sahibi oluşu nasıldır? Kul yanlışa yöneldiğinde yapmasına engel olarak onu koruyabilir, kendi iradesiyle hareket etmekten kulunu men edebilir. İsyanında ısrarcı olursa kahrını üzerinde tecelli ettirebilir. Gelin şimdi bunun üzerine biraz düşünelim. Kendi küçük dünyamızdan bir örnek verecek olursak, bir iş yerinde çalışmaya başladığımızda bize ilk olarak işin kuralları ve işleyişi öğretilir değil mi? O iş yerinin kendine ait sınırları vardır ve ancak sınırlar içerisinde kurallara uyarak hareket ettiğimiz zaman nizamı koruyabiliriz. Diyelim ki çalışanlardan biri kurallara uymamayı tercih etti. İşveren ne yapar? Usulüne göre ihtar eden önce hareketlerini takip eder. Olmadı belki yaptırım uygular. Dinlemezse sonu işten çıkarmaya kadar gider. Ve çalışan bütün bunların sonunda beni niye işten çıkardınız, bu haksızlık diyemez. Çünkü tercihinin bedelini ödemiştir. Allah'ın yegane galip, sonsuz kudret ve kulları üzerinde tasarruf sahibi oluşu buna benzer. İlahi hakimiyete boyun eğen kullarına da, karşı duran, direnen kullarına da çok açık deliller sunar Rabbimiz. Ve bununla birlikte hayatının her yerinde, her şekilde sürekli kendini hatırlatır. Ansın ister, zikretsin, benim bir Rabbim var, yaptığım her şeyi görüyor, konuştuğum her şeyi duyuyor, kendimi korumam lazım, halime dikkat etmem gerek diye düşünsün. Rabbine karşı sorumluluğunu bilsin ister. Allah'ın kulundan isteği çok temiz ve nettir. Ama insanız, hamurumuz nisyanla yoğrulmuş, unuturuz. Bu yüzden günde 5 vakit çağırır Rabbimiz bizi huzuruna. Onun adının anıldığı yerlerde bulunuruz. Yine de tutulduğumuz noktalar olabilir. Hayatın hızlı akışına kapılıp kendimizi unuttuğumuzda Rabbimiz bize uyarılarda bulunur. Musibetlerle hatırlatır kendini. Çünkü insan rahatlıkta unutmaya ve elinde olanı kendinden bilmeye başlar. Konfor alanından çıkmazsa düşünmek için kendini zorlamaz. Küçük ya da büyük, canımızı yakan bir durumla karşılaştığımızda afallarız, düşünmeye başlarız. Ne oluyor, neden oluyor diye

Sorarız hemen. Gidişatta bir sorun olduğunu hissederiz. Anlayıp yolumuzu çevirebilirsek pekala. Bu yüzden uyanık ve tetikte olmamız lazım. Musibetlerin her birinin sebebinin kendimiz olduğunu bilerek bakarsak, tövbemiz de, acziyetimizi ifade edişimiz de artar. Rabbimiz bizi halis tövbekarlardan eylesin. Kitab-ı Mübin'de, Rabbin uyarılarına kulak asmayan, kendinden emin bir şekilde dilediği gibi yaşayarak kibirlenen kimselerin başlarına gelenler çok defa anlatılmıştır. Bütün bunların sebebi, geçmiş kavimlerin başlarına ne geldiğini bir hikaye gibi okuyup geçmek değildir elbet. Bizden öncekiler de bizim gibi insanlardı. Hepimizin zayıf noktaları vardı ve Rabbimiz o kimselerde kendimizi bulmamızı istedi. İnsan musibete iki türlü düşebilir sevgili dinleyicimiz. Birinde Rabbi kulun yanlışını görür, uyarır ve kendine getirir. Diğerinde sabrını deneyerek imanda sebatını görür ve vereceğini artırır. İki durumda da kul kazançlıdır aslında. Musibet fırsattır. Hem Rabbimiz, yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öylesine sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır buyurarak, bütün insanlığın aynı yoldan geçeceğini ve duruşunun hakkını vereceğini müjdelemiş. Kul daha ne ister? O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Biz biliriz ki şu alemde var olan her şeyin Rabbine karşı boynu büküktür. Kahrına ne yer ne gök dayanabilir. Rabbin kahrının benim idrakimin üstünde bir güç olduğunu fark etmem gerek. Bu öyle bir kudrettir ki bütün varlığı helak edip yeniden yaratabilir. Ben ne yapmalıyım o halde? Ne yapayım ki Rabbim bana lütfunu göstersin? Serbest bırakıldığım şu halde Rabbimin kahrını çekecek her türlü fenalıktan sakınmaktır bana düşen. Zaten ömrümü Rabbimin dilediği gibi bir kul olmaya harcıyorsam işim kolaydır biiznillah. Ama oldu ki unuttum. O zaman da Rabbimin gönderdiği uyarıları görmeyi dilerim. Gözü, gönlü kör olmaktan Rabbime sığınırım. Ne kadar yaşasam doymayacağım şu dünyanın rüzgarına kapılıp uzaklara düşmekten, fena bir ahlakla farkına varmadan yaşayıp gitmekten Rabbime sığınırım. Değil mi ki Rabbim kendine sığınanları kabul eder, geri çevirmez? O halde Rabbimin kahrından yine Rabbimin lütfuna sığınırım. İradesini her durumda yürüten, mülkün sahibi ya Kahhar. Biz aciz kulların kendimizi senin iradene bıraktık. Her işimizi hayreyle. Uyardığını fark etmeyip sonunda helak olmaktan sana sığınırız. Bizi yalnız bırakma.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Eşinin, dostunun yükünü yüklen. Gönüllerini kırmaktan sakın. Onlara verdiğin sözü unutma. Arkadaşın herhangi bir sebeple sana düşman olacak olursa, o senin içini dışını bildiğinden çok zarara uğrarsın. Onun için dostunu düşman edinmemeye çalış. Sen kendini nasıl gözetirsen, arkadaşını da öyle gözet. Dost edinmek kolaydır. Ama bu dostluğu korumak çok zordur.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Davranışlarını şartlara göre ayarla. Daha önce işlerin kıvamını ayarlamaktan söz etmiştik. Bu kıvam ayarında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de içinde bulunduğumuz şartları, durumu, kişileri dikkate alarak davranmaktır. Günlük hayattan bir örnek verelim. Havanın durumuna, mevsimin değişmesine bağlı olarak arabanın yoldan çıkmaması, kaza yapmaması için sürekli lastikleri değiştiriyoruz. Karlı ve buzlu havada o havaya uygun, sıcaklarda da o havaya uygun lastik takıyoruz. Bunun yegane amacı yolda düzgün gidebilmek, kazadan beladan uzak kalabilmektir. Aslında hayat imtihanımızda yapmamız gereken davranış da tam böyle olmalı. Allah'ın dosdoğru yolunda, sırat-ı müstakimde yürüyebilmek, yolda kalabilmek, yoldan çıkmamak için içinde bulunduğumuz şartlara uygun davranmayı bilmek gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutuyoruz çünkü bu ayda kulluk yolunda ilerleyebilmek ancak bu şekilde mümkün. Kurban gelince kurban kesiyoruz çünkü orada ona uygun davranmak gerekiyor. Öyle bir zaman olur ki orada susmak gerekir. Öyle de bir zaman olur ki orada susmak vebal olur, konuşmak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak, bakmamak gerekir. Öyle bir durum olur ki orada gözlerini kapatmak vebal olur. Bütün dikkatimizle bakmak gerekir. Hayat imtihanımızda sırat-ı müstakim üzere dümdüz ilerleyebilmek için göstermemiz gereken tavır bu olduğu halde bizler genelde iki konuda hata yapabiliyoruz. İlk hatamız şu, durumların, konumların, şartların değişmesine dikkate almaksızın her durum ve şartta sabit ve statik davranış tarzı ortaya koymak. Bu her mevsim aynı lastiği kullanmak gibi, hep kış lastiği ya da hep yaz lastiği modunda gitmek. Muhatabımız kim olursa olsun, zaman ve zemin ne olursa olsun, şartlar nasıl olursa olsun, herkese aynı kalıp davranışı sergiliyoruz. Oysa bir davranışı bir şahıs yaptığında ona tepki göstermek gerekirken, aynı davranışı bir başkası yaptığında belki tebrik etmemiz gerekir. Söz gelimi hayatında hiç namaz kılmamış olan bir kimse, ilk defa camiye gelse, sağa sola bakarak namaz kılsa biz o şahsa bu senin kıldığın namaz hiç düzgün olmadı, bu şekilde namaz kılamazsın dersek o şahsı küstürmüş ve belki de bir daha camiye gelmesini engellemiş oluruz. Ama aynı davranışı 5 vakit namaz kılan, caminin ne olduğunu bilen biri yaparsa bu defa bu davranışı ona yakıştıramayız ve niçin böyle yapıyorsun, namazda sağa sola bakılmayacağını bilmiyor musun deriz. İkinci hatamız ise şu. Belirli bir zamanda kişiye karşı gösterilmesi gereken tavır ve durumu ayarlayamamak. Bu da yazın kış lastiği, kışın yaz lastiği kullanmak gibi. Sabit ve statik değiliz ama zamanlamada hata yapıyoruz. Peki hangi konumda nasıl tavır ve davranışlar sergilememiz gerektiğini kime, neye göre ve nasıl belirleyeceğiz? İşte peygamberin işlevi tam da burada ortaya çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yakından okuduğunuzda, onun siyer ve sünnetiyle içli dışlı olduğunuzda hangi durumda nasıl bir davranış kalıbı ortaya koymanız gerektiği çok net bir biçimde görülüyor. Onun Allah'ın Resulü olduğunun en önemli delillerinden birisi bu. Nerede ne tepki verilmesi gerekiyor bunu biliyor. Hiçbir tavır ve davranışında itidalin dışına çıkmıyor. Mesela Allah Resulü'nü hayatı boyunca hiçbir zaman avazı çıktığı kadar bağırırken çileden çıkmış bir halde görmüyorsunuz. Öfkeden köpürmüyor, kendini kaybetmiyor, sevindiğinde coşup taşmıyor, şımarmıyor, hüzünlendiğinde yaka paça yırtmıyor, ümitsiz, hayattan bezmiş, yıkılmış bir tavır içine asla girmiyor. Bir savaşta galip geldiğinde zafer sarhoşu olmuyor, bir savaşta mağlup olduğunda her şey bitti buraya kadarmış tavrına bürünmüyor. Onun hayatı kahkahalar ve çığlıklar arasında değil,

0: tebessüm ve gözyaşı arasında mutedil bir çizgide gidiyor. Ne buyuruyordu Rabbimiz? İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Duamız: Rabbimiz hayatımızın her anında onun alemlere rahmet olarak gönderdiği elçisini örnek almayı, hayatımızı onun gösterdiği istikamet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Hüsnü Hal. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirler vardır. O şehirlerde zamanın akışı bilinenin aksinedir. Sahi zaman ileri doğru mu akar? Ya da zaman su misali akar mı bilinmez. Ya da rüzgar gibi midir zaman? Üstünden mi eser insanın? Eserken yapraklarını mı döker, dallarını mı büker, yoksa kökünden mi söker bilinmez. Kim nasıl hissediyorsa öyledir zaman. Ya su gibi sürükler götürür ıssız bir kıyıya bırakır, ya da rüzgar gibi esip geçer, tüm sevdiklerini alır, geride insanı bırakır. Kendine ait bir zamanda yaşayan şehirlerde ise her gün aynı gün yaşanıyor gibidir. Kimine sıkıcı gelir, kimine de kusursuz işleyen bir saatin şaşmayan ritmi gibi. Kaybolan kuzusunun peşinde koşan küçük kızın yaşadığı yer de böyle bir yerdir. İmzasız bir tablonun içinde ressamın sırtlarına ağır işler yüklediği, alınları terli, yüzleri belli olmayan yorgun insanların yaşadığı bir yer. Hani taşıyla toprağıyla olduğu yerden sökseniz, götürüp haritanın başka bir yerine yerleştirseniz, içinde yaşayanların çevrelerinin değiştiğini fark etmeyeceği bir yer. Kimsenin bu şehir neden var demeyeceği ve yokluğunu da fark etmeyeceği bir yer. Sadece içinde yaşayanlar için koca bir dünya. Sanki görünmez cam bir kubbe var etrafında. Dışarıdan gelenler şöyle bir bakıp cam kubbenin ötesinde sıradanlıktan başka bir şey görmediklerini düşündükleri için geçip gidiyor. Oysa ne kadar sıradanmış gibi gözükse de insanın olduğu her yerde sevinç, hüzün, neşe, dert, korku, iyilik ve merhamet gibi türlü türlü duygular vardır. Kuzusu kaybolan küçük kız da o duyguları yaşayan masum yüreklerden biridir. Daha geçen ay basmış yedisine yavrucak. Saçları güneş altında kalmış köy çocuklarının saçları gibi kavruk sarı. Gözleri iri ve küçücük elleri. O ellerden tutmuş ve bak demiş babası. Şu doğacak kuzu senin olacak. Gözleri büyümüş, yüreği titremiş yavrucağın. Kuzucuk doğunca da pek sevinmiş, çok da sevmiş. Bıraksalar onunla uyuyacak. Yüreği sevgiyle dolmuş, taştı taşacak. Yüce Yaradan'ın lütfu işte. Anne şefkati ve merhameti ta küçüklükten doluyor kız çocuklarının yüreğine. İsim de koymuş kuzucuğa, Pamuk demiş. Aklına ilk o gelmiş. Çünkü sarıldığında öyle hissetmiş. Yaz boyunca o çayır senin, bu otlak benim atlayıp zıplamış, koşup oynamışlar. Yaz bitmiş, sonbahar gelmiş. Rüzgarlar esmiş, yapraklar dökülmüş, yağmurlar başlamış. Bir akşam vakti, anacığı namazdayken, küçük kız da sobanın yanı başında oyun oynuyormuş. O sırada bir şimşek çakmış, yüreği titremiş yavrucağın. Aklına kuzucuğu Pamuk gelmiş, hemen koşmuş bakmış ki ağılın kapısı açık, kuzucuk yerinde yok. Başlamış aramaya, orada mı şurada mı derken kendi de kaybolmuş kuzucuk.

Yolculuğu ararken hem ağlıyor hem arıyormuş. Karanlık çökmüş, yağmur da iyice hızlanmış. Artık göremez olmuş. Kala kalmış öylece karanlığın ortasında, yağmurun altında. Sesini duymuş kuzucuğun, sese doğru gitmiş, yaklaşmış ve karanlığın içinde ıslanmış tüyleriyle beyaz kuzucuğunu görmüş. Meğer çamura saplanmış kuzucuk. Bata çıka varmış yanına küçük kız, çekmiş çıkarmış kuzucuğu, almış kucağına, pamuğum demiş sarılmış. Bir ağaç bulmuşlar, altına sığınmışlar. Sabaha kadar aramış anası, babası, akraba ve komşuları. Perişan olmuşlar üzüntüden. Sabah ortalık aydınlandığında bulmuşlar. Küçük kız ağacın altında kuzusuna sarılmış, uyumaktaymış. Anacığı bağrına basmış küçük kızı, kızım, canım kızım, gül yürekli sarı kızım demiş, tekrar tekrar sarılmış, öpmüş. O da anası ve babasına sarılmış, sonra da kuzucuğuna, kuzum, canım pamuğum demiş. Mutlu bir şekilde yuvalarına dönmüşler. Nerede olursa olsun, insan ve her türlü yaratılan sevgi ve merhamete muhtaçtır. İnsanlar en ıssız, ücra bir köyde bile aynı göğe bakar, aynı göğe el açar. Merhamet bir küçük kızın kalbinde dağ, tepe, ova, dere demez, mesafeler aşar.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Ya, sonra kadar.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Asr-ı Saadet. Yazan: Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten: Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şu dakikadan sonra onun kızlarıyla ilişkinizi keseceksiniz. Utbe, Utebe, dikkatle dinleyin beni. Derhal gidip nişana attığınızı, onun kızları Rukiye'yi de, Ümmü Gülsüm'ü de istemediğinizi söyleyeceksiniz.
2: Ne biçim adamsın sen? Kendine gel. O senin yeğenin.
3: Yeğenimmiş. Dinimizden dönen biriyle benim akrabalığım olamaz.
4: Hanginiz az önce boğazlanan devenin işkembesini getirip de o secdeye kapandığında üstüne koyan ha?
5: Sen Amr bin Hişam, sen Ukbe ve sen Ümeyye. Bir de bu kavmin şereflileriyiz diye övünürsünüz. Yaptıklarınız nerede? Şeref ve haysiyet nerede?
6: Asıl adıyla Ebul Hakem ama Müslümanlar arasında bilinen adıyla Ebu Cehil, insanları tehdit etme görevini üstlenmişti. Herkese ayrı tehditler yağdırıyordu. Eğer itibarlı biri İslam'a girmişse ona gider ve şöyle derdi:
4: sen, senden daha hayırlı olan babanın dinini bırakıp onun fikrini hişe saydın ve şerefini düşürdün, öyle mi? Andolsun biz de seni ahmaklardan kabul edeceğiz. Seni hişe sayacağız ve şerefini kaybedeceksin.
6: Eğer Müslüman olan, ticaretle uğraşan bir kimse ise ona şöyle diyordu:
4: vallahi ticaretin durgunlaşacak, kazancın azalacak, seni iflas ettireceğiz.
6: Müslüman olan kişinin herhangi bir dayanağı yoksa, fakirse veya köleyse öldürülmesi gerekiyordu. Ama ölümünün kalanları korkutması gerekirdi. Bu yüzden kolay bir ölüm değil, acılar içinde olması gerekirdi. Yasir ailesi de bunlardan biriydi.
0: 10. bölüm.
6: Kureyş müşrikleri Müslümanları dinlerinden döndürmek için onlara akıl almaz işkenceler yapmaya başlamışlardı. Ramda adı verilen taşlık bir bölge vardı. Güneş yükseldiğinde buradaki taşlar iyice ısınır, adeta bir fırına dönerdi. Mahzum oğullarının azılı müşrikleri burada köle olan Müslümanlara eziyet ediyorlardı. 70'ine merdiven dayamış olan köle Yasir, eşi Sümeyye, oğulları Abdullah ve Ammar işkence görmekteydi. Tam bu esnada Resulullah geldi.
4: Heh, işte başınıza bu belayı saran kişi de geldi.
6: Peygamberimiz onların bu halini görünce çok üzüldü. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sabredin Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir, dedi ve şöyle ekledi: Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et. Müşrikler, İslam'ı seçen esirleri kimi zaman kızgın demirlerle dağlar, kimi zaman su dolu bir kaba başlarını sokarak boğulmasına yakın çıkarır, kimi zaman da kızgın taşların altında ezerek onlara işkence ederlerdi. Bundan sıkıldıkları veya yoruldukları zaman bu işi bırakır ama asla merhamet göstermezlerdi. Yaşı ileri olan Yasir bu işkencelere dayanamayıp ruhunu teslim etti. Fakat bu ölüm müşriklerin kinini söndürmemişti. Sıra yaşlı ve zayıf bir kadın olan Sümeyye'deydi. Sümeyye'nin sahibi bu görevi yeğeni Ebu Cehil'e devretmişti.
4: Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul.
7: La ilahe illallah.
4: Bak, kocanın başına gelenler senin de başına gelecek. Muhammed'e inanmadığını söyle, kurtul bu eziyetten.
7: Muhammed ancak Allah'ın elçisidir.
4: Sen Muhammed'in cemaline aşık olmuşsun. Onun için fazla yaşlı değil misin?
7: Yaklaş, istediğini söyleyeceğim.
4: Geldim. Hadi söyle diyeceğini. Lanet kadın.
7: Allah senin hakkından gelecektir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür.
4: Ver şu mızrağı bana. Ben sana gösteririm. Al bakalım.
7: La ilahe illallah.
8: Anne.
6: Yasir ve Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri oldular. Ammar gözleri önünde anne ve babasının öldürülmesine dayanamayarak

0: onların, müşriklerin istediklerini söyledi ve serbest bırakıldı. Ancak yüreğine bir kor düşmüştü. Peygamberimizin yanına koştu. Peygamberimiz Ammar'la karşılaştığında onun sırtında yanık, vücudunda ise kamçı izleri vardı. Onu bu acılar içinde görmeye dayanamadı. "Ammar, şükür ki kurtulmuşsun," dedi.
1: "Vallahi kurtulmadım ya Resulallah."
0: Peygamberimiz ona niçin böyle dediğini sordu.
1: "Beni senden vazgeçmeye mecbur bıraktılar. Lat ve Uzza'nın senin dininden hayırlı olduğunu söyledim."
0: Peygamberimiz Ammar'a bunları söylerken kalbindeki hislerin nasıl olduğunu sordu.
1: "Kalbim imanla doluydu. Dinime bağlılığım demirden daha sağlamdı. Ama annemle babamı gözlerimin önünde öldürdüler ya Resulallah."
0: Peygamberimiz, "Üzülme. Sen tepeden tırnağa imanla doluydun. Onlar yine böyle işkence ederlerse yine söyle ve ellerinden kurtul," dedi. Ammar bin Yasir hakkında Nahl suresinin 106. ayeti nazil oldu. Rabbimiz şöyle diyordu: "Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır." Hazreti Ebu Bekir zengin bir tüccardı. Çok merhametliydi. İşkence gören esirleri satın alıp özgürlüğüne kavuşturuyordu. Bu duruma şahit olan babası bundan rahatsızdı.
2: "Oğlum, son günlerde birçok köle aldığını duydum. Aldıklarının çoğu zayıf ve güçsüz. Sen akıllı bir tüccarsın. Neden daha genç ve daha güçlülerini tercih etmiyorsun?"
3: "Baba, ben onları kendime hizmetçi olarak almıyorum. Onlarla aynı Allah'a iman ettik ve onlar bu sebeple eziyete uğruyorlar. Benim derdim onları kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak."
2: "Olacak şey mi? Bir köle ne kadar dinara mal olur bilmiyor musun? Azat etmek için mi oluyorsun? Bu ne saçmalık?"
3: "Benim gayem Allah'ın rızasını kazanmak baba."
4: "Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere."
3: "Ne diyorsun?"
4: "Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor."
3: "Bekle, hemen geliyorum." "Bunu al ve Ümeyye'ye git. Parayı görünce dayanamaz. Ne isterse ver, Bilal'i kurtar onun elinden."
4: "Hemen gidiyorum."
2: "Ölümün eşiğinde bir köle daha."
4: "Ümeyye, şu zavallı hakkında Allah'tan korkmaz mısın? Daha ne zamana kadar ona işkence yapacaksın?"
5: "Benim bir suçum yok. Onun itikadını senin arkadaşın Ebu Bekir bozdu. Kölem olarak onu doğru yola getirmek bana düşer."
4: "Ebu Bekir onu senden satın almak istiyor."
5: "Ne kadar teklif ediyor?"
4: "Al da bak."
5: "Bu köle için iyi bir para. Zaten artık işe yaramaz."
6: "Kölelerimize göre esirler cezalandırılırken satılamaz."
5: "Bu artık yaşayan bir köle değil. Canı çıkmak üzere. Al götür onu. Benim için karlı bir alışveriş oldu."
4: "Hadi Bilal, ses ver lütfen, iyi misin? Hadi."
7: Allah birdir.
4: "Gel kardeşim, gel. Sarıl bana. Biraz su vereyim sana. Al iç. Allah'ım, bu zalimlerin erini bırakma kimseyi."
0: Yeni bir dinin ortaya çıktığı tüm Arabistan'da duyulmuş, insanlar peygamber olduğunu söyleyen bu zatı merak eder olmuşlardı. Bunlardan biri de Devs kabilesinin meşhur şairi Tufeil'di. Vakit kaybetmeden Mekke'ye geldi. Fakat yolda bu adamın sihirli sözler söylediğine ve insanları büyülediğine dair sözler ulaştı kulağına. ve kendini korumak maksadıyla kulaklarına pamuk tıkayarak onu görmenin mantıklı olduğunu düşündü. Kâbe yakınlarında bir yere oturarak geleni gideni izlemeye başladı.
8: Şuradan geleni geçeni görebiliyorum. Oturup bekleyelim bakalım istediğimi bulabilecek miyim? Şuradaki adam değişik bir ibadet sergiliyor. Hem eğiliyor hem secde ediyor. Bu nasıl bir ibadet? Şimdi de Kabe'yi tavafa başladı.
6: Hey Muhammed, bugün gökteki Rabbin neler fısıldadı sana?
8: Aradığım adam bu olmalı. Yakınlaşıyor. Kulaklarımı tıkayım ki bana büyüsü tesir etmesin. Aman Allah'ım. Yine de duyuyorum söylediklerini. Kulaklarımı tıkamam bir işe yaramadı. Ey Tufeyl, Devs kabilesinin büyük şairi Tufeyl, sen neden korkuyorsun? Onca şiir dinledin, onca şiir yazdın. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Bir dinle bakalım. Yanlış şeyler diyorsa kabul etmezsin. Ama ya gerçekten peygamberse?
0: Tufeyl peygamberimizin yanına geldi. Onunla tanıştıktan sonra İslamiyet'le ilgili sorular sordu ve Müslüman oldu. Sonraki yıllarda kulağına pamuk tıkayarak Kabe'ye gelişini tebessümle hatırlayacaktı. Resulullah ondan kabilesine dönerek İslam'ı anlatmasını istedi. O da büyük bir aşkla kavminin yanına döndü, ancak kimseden olumlu bir cevap alamamıştı.
8: Ya Resulallah, kavmim iflah olmaz bir kabile. İnanmamakta direniyorlar. Dua et de Allah onları helak etsin.
0: Peygamberimiz onun bu isteğini gülümseyerek karşıladı ve beddua etmenin kötülüğünü anlattı. Sabrederek kavmini İslam'a davet etmesi gerektiğini söyledi. Tufeyl'in artık ağır bir görevi vardı. Azimle bu işe devam etti ve onun sayesinde pek çok Devsli Müslüman oldu. Müşriklerin gayesi insanları korkuyla bu dinden döndürmekti. Ancak kimsenin inancını değiştiremiyorlardı. Üstelik günden güne sayıları çoğalıyordu. Bu durum Kabe'ye putları ziyarete gelen hacıların azalmasına, dolayısıyla kazançlarına zarar verebilirdi. Durumu Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talip'le konuşmaya karar verdiler ve ona "Kardeşinin oğluyla aramızda hüküm ver." dediler. Bunun üzerine Ebu Talip peygamberimizi çağırdı ve konuşmaya başladılar.
9: "Bunlar senin kavmindendir. Senden anlayışlı olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme."
0: Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar şöyle dediler:
10: "Bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak, biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım."
0: Bunun üzerine peygamberimiz, "Söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız, Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söylemeye ne dersiniz?" dedi. Bunu duyan Ebu Cehil atıldı:
11: "Babana rahmet, elbette. Onu, hatta on katını bile söyleriz."
0: Peygamberimiz, "Öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur deyin," buyurdu.
11: "Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Hadi kalkın, bu adamla anlaşamayacağız."
0: Müşrikler bu sefer daha sert bir dille Ebu Talib'e yeğenine sahip olmasını, yoksa işin farklı boyutlara varacağını söylediler. Ebu Talip yeğenini karşısına alıp şöyle dedi:
9: "Dinle Muhammed, bana da kendine de acı. Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler."
0: Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu ve "Ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim." diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi. Yeğeninin üzüntüsüne dayanamayan Ebu Talib'in ağzından şu cümleler döküldü:
9: "Gel kardeşimin oğlu, gel. İstediğini söyle. Vallahi ben seni hiçbir zaman onlara teslim etmem. Hiçbir şey de beni sana destek olmaktan alıkoyamaz.
0: Amcasının bu desteğiyle peygamberimizin yüreği ferahlamış, yüzü tekrar gülmüştü. Ancak müşriklerin onunla ilgili daha pek çok planı vardı.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Ya Mubdi, ya Mubdi. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi. Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid. Kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetin

ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir.

Ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hani senden önce bu dünyaya egemen olmuş büyük kişiler nerede? Onların güçleri, kuvvetleri, ihtişamlı hayatları nerede görebiliyor musun? Onların gittiği yeri biliyor musun? Bir düşün. Senin için de oraya gideceğin gün yakındır. Ona göre şimdiden tedbirini al. Onlar için ne yararlı olduysa sen de onu yap. Ölürken onlar neye pişman oldularsa sen de ondan uzak dur.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar radyomuzun kıymetli dostları. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programında